0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, dünya üzerinde bir toprak var. Hiçbir ülke istemiyor ve sahipsiz kaldı diyebiliriz. Mısır'la Sudan arasında yer alan ve yaklaşık 2060 kilometre kare büyüklüğündeki bir tavil, dünyada hiçbir tanınmış devletin sahiplenmediği nadir topraklardan birisi. Çünkü iki ülkenin de bu çöl bölgesinden vazgeçmesinin nedeni Britanya döneminde çizilen iki farklı sınırda ve çok daha değerli görülen bir başka bölgede gizliymiş. Detaylara bakacağız. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Dünyada bir nokta var dedik, Mısır'la Sudan arasında 2060 kilometrekare büyüklüğünde ve hiçbir ülke sahiplenmiyor burayı efendim. 19 Ocak 1899'da Birleşik Krallık'la Mısır arasında varılan anlaşmada Sudan'ı 22. paralelin güneyindeki toprakları olarak tanımlıyor ve 4 Kasım 1902'de ise Britanya bu bahsettiğimiz bölgedeki aşiretlerin gerçek arazi kullanımını yansıtmak üzere ayrı bir idari sınır çiziyor. Ta o yıllara dayanıyor aslında. Her neyse efendim, Mısır ve Sudan bu iki noktayı sahiplenmiyor. Sahiplenmemesinin sebebi de aslında basit. Yılın yaklaşık 4'te 3'ünde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor burada. Çöl iklimine sahip. Haziran-Ağustos aylarında 45 dereceler arası çıkıyor. Bölgede hiçbir şekilde yüzey suyu bulunmuyor ve en yakın deniz kıyısı olan Kızıldeniz en az 200 kilometre uzakta. Birkaç aşiret var bu bölgede değerli dinleyenler. Sadece bölgeden geçiyorlar ama bir tavilin sahipsiz olması aslında bireysel girişimlere de yol açıyor. Virginyalı Jeremy Hayton bölgeye elle yapılmış bir bayrak dikip Kuzey Sudan'ın krallığını ilan etti. Ancak bu tür ilanlar hiçbir hükümet ya da saygın bir uluslararası kuruluş tarafından tanınmadığı için bir anlam ifade etmiyor diyelim.

Güney'de aile en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 13 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de yaşam sürmeye başlayan mavi yengeç ve Pasifik istiridyesi gibi istilacı türlerin avlanarak ekonomiye kazandırılması için Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan uluslararası bir proje başlatıldı efendim. Projeye ise Sinop Üniversitesi'nin öncülük etmesi gurur verici diyelim. Türkiye, Romanya ve Gürcistan'ı kapsayan iklim avcısı projesiyle istilacı türler ekonomiye kazandırılacaklar değerli dinleyenler. Dalış faaliyetleri yapılacakmış ve bu türlerin yaşadığı yoğun yerler öncelikle tespit edilecek ve avlanan türler ekonomiye kazandırılmak amacıyla konsorsiyum tarafından satın alınıyormuş. Projenin son etapında ise özel menüler anlaşma sağlanan otel, restoran ve catering işletmelerinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bölge çevre çerçevesinde aslında kıyı balıkçılarına bu türler ve avcılık yöntemleri konusunda da eğitim verilecekmiş. İstilacı tür olmaları sebebiyle ama epey de aslında lezzetli türler bunlar. Hem mavi yengeçten bahsediyoruz. İstiridye bilmiyorum ama mavi yengeç efsanedir. Antalya'da Demre tarafında en çok böyle yapıldığını görebilir, şahit olabilirsiniz.

Bilim insanları yerin altında trilyonlarca tonluk devasa bir doğal hidrojen deposu bulunduğunu tahmin ediyor değerli dinleyenler. Yıllardır varlığı imkansız görülen eserlerin yalnızca %2'si bile dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Dünya genelinde yer altındaki yapılarda hapsolmuş yaklaşık 6.2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin edildiği açıklandı efendim. Bu miktar aslında gezegende kalmış olduğu öngörülen toplam petrol rezervinin yaklaşık 26 katına denk geliyor. Bu gerçekten heyecanlandırıcı bir buluş ama tabii ki küresel güçler böyle bir buluş gerçekleşse bile bunu kullanmak, bunu tüketmek epey yıllarımızı alacaktır bence, değil mi?

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz efendim. Yepyeni bir keşiften bahsettik. Sadece %2'si bile dünyayı 200 yıl besler dedik. Hidrojen bulunduğu deniliyor. Yerin altında rezervlerin tam olarak hangi noktada yoğunlaştığı henüz bilinmiyor ama jeolojik araba yöntemlerinin hidrojen yataklarının uygun tasarlanmaması olduğu belirtiliyor durumun aslında. Bugüne kadar bulunmama nedeninin yani. Kıyıdan çok uzakta da ticari olarak çıkarılmasının anlamsız kılacak kadar küçük olabileceği değerlendiriliyor bazı noktalarda da. Uzmanlar mevcut kısıtlamalara rağmen erişilebilir miktarın bile küresel ihtiyaçları karşılayacak boyutta olduğunu vurgulamışlar. Efendim keyifli şarkılarla devam edelim yolculuğumuza. Birazdan yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, 13 Eylül 2026 Salı gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Çok ilginç bir başlıkla, aslında böyle motive edici, sizlere de örnek olsun hadi bir başlıkla karşınızdayım. Özellikle gençler, çocuklar hatta ya. Bakın, muhteşem değil mi? Almanya'da 9 yaşındaki bir öğrenci 2007 yılında okul bahçesinde bir ağaç dikiyor ve bu küçük adım aradan geçen yaklaşık 20 yılda dünyanın dört bir yanındaki çocukları harekete geçiren bir vakfa dönüşüyor. Felix Finkberg'in kurduğu Plant for the Planet bugün dünyada 1 trilyon ağacın yeniden kazandırılmasını hedefliyormuş. Bir aslında okuldaki sunumun ardından bir ilkokul öğrencisi 9 yaşında bakın. Bir sunumun ardından başlıyor bu proje ve bugün 1 trilyon ağacın yeniden kazandırılmasını hedefliyor. Gerçekten hepimize örnek olsun diyelim. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Birazdan yeniden buradayız.

0: 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Peros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Peros'um bilirsin.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Orada olan keyifli şarkıların tadını çıkartmaya devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de festivalde sizlerle birlikte. Efendim, orada olan herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Haftanın ikinci günü geride kalıyor. Günün güzel şarkılarına keyifli bir örnek daha ekliyoruz. Sonrasında yeniden buradayız.

0: İki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Çocuğunuzun okulda çok iyi bir öğrenci olduğunu duyuyor ama eve gelince sanki başka bir çocukla birlikteymişsiniz gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz efendim. Okulda uslu duran pek çok çocuk eve adımını attığı anda uysuzlaşabiliyormuş. Çocuk psikologları bu duruma okul sonrası kısıtlanma çöküşü diyorlar. Klinik psikolog Dr. Holly Schoeff'e göre bazı çocuklar gün boyunca kurallara uyuyor, duygularını kontrol ediyor ve arkadaşlarıyla ilişkilerini yönetiyorlar ve dikkatini toplamaya çalışıyorlar. Eve geldiklerinde ise biriken her şeyi dışarıya vuruyorlarmış. Bu yüzden olabilir diyorlar. Bununla ilgili kendini en güvende hissettiği yermiş ev çocukların. O yüzden gün boyu bastırılan duygular, sinirlilik, ağlama, tartışma ya da tam kriz aslında burada ortaya çıkıyormuş. Yani çocuk evde daha kötü davranmıyor. Sadece duygusal ve zihinsel enerjisi tükenmiş olabilirmiş. Peki efendim, okuldan eve gelen çocukla ne yapmalı? Paylaşacağız. Veliler özellikle frekansları sabitlesin, volümleri artırsınlar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimizle birlikte festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiden de hafta sonuna şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman hafta sonu yağışlı bir hava bekliyor bizleri, hatırlatalım. Hafta sonu değil, hafta boyunca aslında, bugün de dahil olmak üzere yurdun genelinde cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Keyifli şarkılarla biz yine keyfimizi bulmaya devam edelim. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, amili takımda teknik direktör arayışı başlamışken gözler de yeni teknik direktöre çevrildi. Halka sorulmuş, bir oylama yapılıyor bir web sitesinde. Kimi isterdiniz diye Arda Turan en çok oyu alıyor ve birinci sırada yer alıyor. Onu Fatih Terim, Pep Guardiola takip ediyor. Dördüncü sırada Yılmaz Vural, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı da listedeki yerini alıyor değerli dinleyenler. TFF biliyorsunuz ki Montella'yla devam etmeme kararı almıştı.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με MetaMet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 07.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle hafta ortasındaki randevumuzda görüşelim diyelim. Orada olan herkese keyifli günler diliyoruz. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşı?

0: Başlarının müptelası olacağı program,
1: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
2: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
1: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Bak bir gün tatil yapınca, iki gün tatil yapınca sesim bile güzelleşmiş bak. Ya sesim bile nasıl güzelleşmiş bak. Cillop gibi olmuş ses. Ha, şey, ne oldu be? Müzik bitti. Ha, gir müziğe gir. Cillop gibi olmuş sesim bile vallahi billahi. Sevgili dostlar. Çok bulutlu bir günden günaydın. Meteoroloji saat 12 gibi 1 gibi, hatta daha bir derken başlayabilir bazı yerlere, yine yağmur öngörüyor. Yine yağmurlu bir gün olacak. Sarı kodlu yağmur uyarısı veriliyor bölgemiz için. Biz ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun diyoruz. Yeter ki bizim havamız iyi olsun, yeter ki bizim havamız güzel olsun diyoruz. Saat 10 itibariyle yağmur yağış ihtimali %40, 11 ihtimaliyle 55, saat 12 ile %60, %13, %14, %70, %75. Yani öğleden saat 1'den program bitince yağmur da fazla, yağmur da başlayacak, hatta daha erken başlayacak. Bugün %100 yağmurlu. Çarşamba, yarın %100 ihtimalle yağmurlu. Perşembe günü parçalı bulutlu. Cuma %65 ihtimalle yağmurlu. Cumartesi 7 ile 17 derece arasında seyredecek sıcaklık, güneşli. Cumartesinden sonra havalar açılıyor. Çarşamba, önümüzdeki çarşamba yine yağmur yağabilir. Yani Eylül yağmurları Ekim'e kaldı. Yağmur her yere yağsındı. Güzel, öyle hoş hoş yağmur oldu. Yağsın bakalım, yağsın bakalım. Hoş yağsın yeter ki. Aramıza kimse... Hadi gelsin günaydın mesajları. Yağdın günaydın mesajlarını, yağdın. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Adem Ömer abime günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydın. Adem Akraba günaydın. Davay, davay napreş. Günaydın Mehmet abi. Mehmet ağam günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Gökhan Kanali günaydın be beter demiş. Günaydın Bortam. Ay, yılanlar soksun seni. Allah'ım yarabbim, böcekler yüzü seni. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş İsviçre'ye. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, hoş geldiniz. Belçika'ya, İsviçre'ye demişim. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Hasan Şerif Ali günaydın. Günaydın Hasan, günaydın Hasan, günaydın Hasan, günaydın Hasan. Hasan, Kozma bitti mi be Hasan? Kozma bitti mi? Nermin Beyhan ablama günaydın. Günaydın, günaydın. Almanya'ya günaydınlar, günaydın.

bir Selanik havası aldık geldik, anlatacağız Selanik tecrübelerimizi, anlatacağız Selanik Velmar tecrübemizi. Volvo Velmar'a gittik. Patones. Buradakiler nasıl sinir, neler neler. Adamlar gerçek profesyonel hizmet veriyorlar. Ya ben de hep Volvo servisinde insanı haşlıyorlar zannederdim. Meğerse o kafaladıkları insanı haşlarlar. İnşallah onların biracıklarını kaldırsın inşallah. İnanın biracını versin inşallah. Amin. Amin. Amin Allah'ın yarabbim. Allah herkesin gönlüne göre. Gönlü pislik olanlara pislik versin. İyilik olanlara iyilik versin inşallah yarabbim. Evet. Fatma İbrahim ablam günaydın. Ramazan Hüseyin. Hüseyin günaydınlar. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Nermin Beyhan ablama günaydın. Yüksel Mümün. Faik Doğancı. Gülsüm ablama günaydınlar. Rahmet Demirci günaydın. Cengiz Keto. Emin Ferrioğlu. Mehmet Hüseyin Agama günaydın. Leblebici Hüseyin Agama. Kalimena Sevcan Yümenen ablama günaydın. Ali İstan Tanyolu günaydın. Fehim Hüseyin abi günaydın. Taner Hasan. Enver Abdurrahman abi. Ekrem abi Nurşen abla. Halil Belgin Esin. Zeynep Koray. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Blauberen'den günaydın demiş Yasin. Blauberen. Blauberen. Ha, günaydın bakayım Blauberen'e.

Yılmaz abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Beni kıskanan Cafer Mustafa'ya da günaydınlar. Yastık kıskananlara da günaydınlar. Hayır, hafta sonu bittiği Kozma demiş Hasan. Tamam. Nasıl Kozma? Pam Nasıl Kozma? Balık için Nasıl Kozma? Balık için Nasıl Kozma? Günaydın Gürkan, nasılsın demiş İsmail. Günaydın. Bombe, sen nasılsın? Sen nasılsın? Güzel yağmur oldu mu Gürcan'ı?

Hoş geldin, günaydın demiş. Öpten sabah hoş buldum. Hoş bulmuşum demiş adam. Nasılsın, iyice misin? Oturman, kalkman, giymen, içmen, yatman iyi mi? Güzel bir gün olsun. Hatice ablam, Meşe'ye sevgiler, saygılar. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir, selamettir. Selamet ne ya? Selamet, selamet, selamet. Başa gelen çekilir Rıfat marketleri. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Rıfat marketlerin tüm reyonlarına, iki marketine de günaydın. Keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek adres, uygun fiyat, kaliteli ürünler, sebze ve meyve yoluyla çıtır çıtır kuru yemişleriyle, dondurmuş ürünleriyle fark yaratan marketler zincirleri Rıfat marketleri. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. O Tayfun Balcı Dulev mi Tıbroki? He? Dulev mi Tayfun Balcı dinliyorsa Tayfun Balcı'ya da günaydın. Balcı Tayfun'a da günaydınlar. Ah, ah, kahvemin son yudumunu da içtim. Bahme Bros. Bas gaza aşkım, bas gaza. Bas gaza. Oldu Gürten, çok güzel yağmur oldu demiş İsmail. Oh, oh. Topraklar yağmura susamıştı zaten.

Yalnız günaydın fotoğrafın süper demiş İsmail. Ya Selanik de süper. Küçük İstanbul Selanik. Küçük İstanbul. Yalnız İstanbul'da olduğu gibi ipini koparan sapını çıkaran türlü türlü insan orada. İstanbul'da da öyle. İpini koparan sapını çıkaran türlü türlü insanlar orada. Selanik'te de öyle. Kaymeran Gürkan'ım nasılsın demiş Ezel. Bu sesli refiyle.

İkinci el arabada da Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. Her alanda fark yaratıyor. İkinci arabada da the largest automobile in Greece, Ioannidis Bros. Sevgili dostlarım. 10 yıla kadar olan tüm arabalarda, 10 yıllık arabalarda, 10 yaşında arabalar, 10 yaşında arabalara, 10 yaş, yani 10 yaşını doldurmamış arabalar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yıllıklarda dahil 2 yıl garanti veriyor. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Toyota.

Mühendisliği çalışanlarına da günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlarım. Ve Stukozma Fener'de. Stukozma Gümüşhane'nin merkezinde. İster Fener'e gidin, ister Gümüşhane'nin merkezinde yemek yiyin, balık yiyin. Balık ürünleri için, deniz ürünleri için Stukozma'yı seçin. Tavsiye ediyoruz.

Dostluk Kozma'dan sonra efendim Hasan'a günaydınlar. Hasan sabah sabah uyanmış, hijyen servis, vatayken hijyeni için, vatayken temizliği için, iş yerlerinizin mis gibi tertemiz, böceksiz, haşırsız olması için, tuvaletlerinizin mis gibi kokması için, temizlik ürünleri için hijyen servisi seçin sevgili dostlar. Hijyen servis Hasan Şerif Ali, hijyen servis Kasap Bahçesi'nin olduğu yerde, Gümce Türk Gençler Birliği'nin olduğu yerde, Fatih'le karşı karşıya. Fatih'te döşeme işinde, kaplama işinde, kumaş işinde, kaptane kumaşlarda fark yaratıyor. Fatih'e de günaydın. Kalimera tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sabah açtım Selanik maceralarını dinlemek için demiş Peri Köse. Günaydın, vay ne güzel Kasım patalar, vay ne güzel Kasım patalar, patılar. Peri çiçekçilik, peri çiçekçilik. Soğuk sıkım, ilaçsız büyüyen zeytinyağları peri çiçekçilik. Zeytinyağı tenekesi 15 kiloluk litrelik tenekeyi soğuk sıkım, özellikle söylüyorum ilaçsız, organik zeytinyağlarını tenekesini 100 euroya verecek. Tabii ilk önce bizim istediklerimizi ayıracak, öyle herkes hopparoy dobra diye saldırmasın. Geçici çalışırdım o yüzden yetişemezdim demiş Ezel. Ha bakalım günaydın, gündüzü çalışıyorsun şimdi. Ha bakalım günaydın, günaydın, günaydın, tekrar günaydın. Geçici çalışanlara da günaydınlar, gündüzü çalışanlara da günaydınlar. Rıdvan Bey abiye de günaydınlar. Günaydın Brea gezginciler demiş İlkan. Günaydın. Günaydın. Şureal. Yani şureal. Ahmet'in anlattığı kadar varmış. Hayatımda yediğim en güzel profiterolü yedim. Ama yani o klasik profiterolün dışında istediğiniz şeyi, kremayı koyduruyorsunuz. Profiterolün 3 tane topu var, ondan hazır. Vanilya pastacı kreması var içinde. Vanilya ile yapılmış, Madagaskar vanilyasıyla. Onun dışında siz seçiyorsunuz, beyaz çikolata mı olsun, şu mu olsun, bu mu olsun, bir sürü krema çeşidi var, anında yapıyorlar. Abicim yok böyle bir lezzet. Vallahi billahi yok böyle bir lezzet. Yani Selanik'e gittiğinizde şuraya gelin, lezzetlerini mutlaka denemeniz gerekir. Zaten kuyruk oluyor, sıra oluyor. Ben şeyi de aldım, ekler de aldım. Ekleri daha tatlını bugün tatacağım. Acayip bir lezzet. Vallahi billahi. Brothers in Love'da da şey yedik, hamburger yedik, po. Gülko patata yedik, mantar soslu bilmem ne. Ahmet Kondu, Mercedes'e gittik, anlatacağım. Mercedes, hey Mercedes, dur Mercedes aktif edeyim, hey Mercedes. Aktif oldum Mercedes. Ahmet Kondu günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim Kia'ya gittik. Ziker'e gittik. Çok güzel Ziker, çok güzel.

Ondan sonra cima ve Mercedes'e gittik. Yeni geleceği gördüm. Vay vay vay vay vay vay. Boydan boya ekran, boydan boya arabanın bütün önü ekran. Bütün önü ekran arabanın. Ay, ekranın arabası var. O derece. O ekranın arabası var. Mercedes gene başka gene. Hep başka gene Mercedes. Hep gene Alman bambaşka bir şey. Ne kadar girdin sen onu söyle. Bırakma lan kenara demiş Gökhan Kanali. Çok girmiş gibi bir halim var mı bugün ha? Bak neşeden, bak gülücükler saçıyor metrafa bak. He? Var mı öyle bir halim? Şimdi nay nay nay nay nay nay nay. Allah belacını versin o. Daha önceki servislikte çalışan Allah bin belacını versin onların. Lan. Allah vermiş zaten. Kapandı zaten. Evet. Günaydın Radyo Kralı. Allah sana öyle bir gün versin ki bacaklarına altın suyu döksünler. Sen konuşmaya başla da millet işe geç kalsın. Patronlar da radyocu radyoyu yasaklasın demiş Salih. Abi patronlar radyoyu yasaklarsa sonra siz nasıl kimi dinleyeceksiniz? Buna bu nasıl dua böyle bu? Yemediğin şey kalmamış demiş Yasin. Kalmadı be. Kalmadı. Sana da getirdim ekler. Kara kara. Sana yollayacağım bir tane ekler. Aa, şeye gittik, Terkeniz'e gittik, orada kurabiye aldım.

İlker. Günaydın kardeşim. Nasıl geçirdin demiş. Süper. Çatlasın anacını sattımın düşmanları çatlasın. Dolu zitin yetenekleri patlasın inşallah. Lüpür lüpür lüpür lüpür diye zitin yanları dökülsün. Dışarı fışkırsın zitin yanları. Hasettikten çatlasın düşmanlar. Sevgiye tutsam. Başladım yine trelaya. Herkese mi palti treler. Anacını sattımın düşmanları ya. Evet. Sinan. SBS Consulting Entrentekar. SBS Consulting Entrentekar. Kalimera Sinan. Sinan sen radyoyu açtığında beni dinlemedin mi günaydın diyorsun bana? Dün öyle yaptın Sinan Soft'ta. Sobacı açarsa eski Niko Market aralığında. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri. Efendim özel kep niteliğinde her türlü işlem. Operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme işleri, sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyaların sorgulanması, ödenmesi, devlet harç pulu basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapıyor. Takograf çıkartıyor. Profesyonel sunucuları. Takograf. Sinan Soft'a. Kalimera günaydın. Günaydın Kalimera. Tekerlek lazım mı diyor Özel. Tekerlek ısmarladım Adnan abiye. Gideceğim tartışacağım 7-700 euro. Ya, Volvo'nun dediler her şeyi her şeyi güzel. Volvo'nun da lastikler dediler pay. Bunları değiştirmeye bak dediler. Hemen Adnan abiyi aradım. Ne yapıyorsun kardeşim dedi Adnan abiyim dedim. Dedi büle büle dedim. Aa dedi o Volvo'lara dedi baktı özel lastik giriyor dedi. Continental dedi. Eko kontak altı Volvo özel üretiliyor dedi. Başka tavsiye etmem dedi. Kaç para dedim. Sana dedi. Fiyatını söyleyeyim. Ya söyledim mi fiyatını? Senin olduğu için kimseye söyleme dedi. Ben yayında söyledim. Ben yayında söyledim. Kimseye söyleme dedi. Çatladılar çatlasınlar çatlasınlar demiş İlker. Çatlasınlar yarısınlar. Cart diye ikiye ayrılsınlar. Cart diye. Ne aldın resim at demiş Yasin. Tilki kuyruğu aldım. Sana tilki kuyruğu aldım. Güzelce bir paket yaptırdım. Kurdelesi var. Bozmayayım şimdi kurdelesini çıkarmayayım. Paket o doğru yaptırdım onu.

Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine. Herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan istediğinizi taşıyor Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Taşımacılıkta fark yaratıyor. Pelet, palet, malet, ev, mev, koltuk, araba, ne isterseniz taşıyor. Ambrosia Trans.

Merkez Dükkan Tesisi eski mahalli binası karşısında sevgili dostlarım, Bugar Çatıyan'da filiniz. İkinci şube Eurodot 2'de Platya'da Fotosların yanında, 3 şubesi olan tek börekçi Gümrücüne'de. Üretim yeri ve aynı zamanda hem dondurulmuş börek hem de pişmiş börek alabileceğiniz yer. Nerede? Marina 8 konsolosunun arkasındaki sokakta. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı çeşitler. Tüm ürünler taze, kendi imalatları. Fagi.gr'de de bulabilirsiniz. Platya'daki şubeyi 29-853 numaralı telefonu arayıp oradan da sipariş verebilirsiniz. Bugatti Atriyan'da Filidiz'e başlayın günü. Süper duper başlayın güne sevgili dostlarım. Traktör deyince, traktörcü deyince, Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında Mesut var. Traktörlerin tamiri, bakımı, servisi, ikinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörleri tam 3 yıl sevgili dostlarım taksit uyguluyor. Aptokes Dorsis Parakalo her türlü tarım aletinin bakımını, tamirini yapıyor. Karoların sulama beklerinin tamirini yapıyor. Traktörlerinize kabinler satıyor. Mesut Galimera, Mesut Akuzefili, Hüseyin Agakuz, Kirya Kostandiye, Galimera. Nereye giderseniz gidin, Kirya Kostandiye'nin, Hüseyin Aga'nın yaptığı tayinleri bulamazsınız. Ta adalara, madalara, modalara, her yere gönderiyorlar bu tayinleri. Portakallı, sade, 12 salesiyoz, harika tayinler, muhteşem sucuk mokulokumlar, ikramlıklar, leblebiler. Ne ararsanız 90 yıldır Konstantino var. Konstantino, Kirya Kostandiye'nin kendi elleriyle yaptığı harika reçeller ve en güzeli de bana göre dondurmanın yanında da harika gider. Dondurmayla da harika gidiyor. Karidaki sasu, düz duvara tırman diye insanı bu karidaki sasu alın deneyin. Düz duvara tırmanmazsanız gelin benim yüzüme tükürün. O derece.

Günaydın Gürkan Beyciğim, balı beğendin mi diyor Ümit Şaban. Beğendim de onun o şey kısmını yutacağım mı, çiğneyip atacağım mı, bal mı kısmını, onu anlamadım. Onu soracaktım bak sana sayayım sayayım. Çiğnedim sakız gibi bal mı kısmını attım, yoksa onu da mı yutmam gerekiyor? Yutmam gerekirse nasıl yutacağım onu, ağzımda kalacak yutamayacağım onu ben. Ümit, günaydın bakayım. Yok buralarda cami mami kankanı da alaydın demiş Yasin. Mezarlık var dedim, ona söyledim, gel dedim gelmedi. Bana dedi niye geç söyledin dedi. Ama dedim niye geç söyledim, bir gün önce de söyledim işte. Erzak kaç oradan git gömül yatağına dedim. Zaten izin vermiş sana karın dedim.

0: Kulağım az duyuyor diyorsanız Şener var. Şener var.
1: Baktığım her yerde seni göreceksin.
0: Kulağı az işitenler, az duyanlar. Şener'e gidiyorlar sevgili dostlarım. Gümüşhane'de Honda Center'ın karşısındaki yolda yılların tecrübesiyle Şener. Şener aynı zamanda İskeçe'de Zarakist'in karşısında hizmetinizde Şener. İskeçe'deki ismi en eskisi. En eski itinakko istasyon Şener. Günaydın Gürkan abi, hoş geldin demiş Latif. Hoş bulduk. Daha gelmedi ve Selanik'teyim, ben oradan yayın yapıyorum. Jackson, gezici sistemlerim var benim. Hadi bakalım da. Mahsus geldim diye. Bunda çok bana var. Bu hep geziyor demeyesiniz diye. Tutacaksın yav, az al dedik ya. Niye o kepçeyle alma demiş. Ha, ağzımda tutacağım, çiğneyeceğim sakız gibi. Tamam. Dur bak, ben onu almayı unuttum. Sabah şimdi gidip hemen alacağım. Vallahi bile unuttum ben onu. Annemlerin tarafında buzdolabında. Dur ben kendi buzdolabımı alayım. Ben onu niye buraya almamışım ya? Allah Allah. Okumuş adam, karısı almıyor diyememiş ki. Geç söyledin demiş. Bak sen demiş. Tabii okumuş hali, adamın başka hali başka oluyor. Hep yine okumuş. Hep yine okumuş adam. O kadar mezar taşı okumuş o. O kaçta? 2700'e yakın mezar taşı okudu. Aa, kolay mı lan okumak? Ne dedin duyamadım demişler Demirci Hüseyin Agam. Ne bileyim ben ne dedim. Ha günaydın. Boş ver, benim dediğim şeyler hep abuk subuk zaten. İpe sapa gelmez şeyler. Ama. Sevgili dostlar, San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ederim. San Siro'nun soft toplasını herkes konuşuyor. Vay diyorlar, ne güzel boya, ne güzel boya, ne güzel boya diyorlar. Eda da almış dükkana. Oradaki komşular sorarmış, isterlermiş hep. Erkekler sakalını boyamak için, saçını boyamak için, kadınlar saçını boyamak için istiyorlarmış. Soft toplas, San Siro'nun yeni değil eski ürünü, çok sevilen boya. Sevgili dostlar, hemen bunu sürüyorsunuz saçınıza, köpürtüyorsunuz, 10 dakika bekliyorsunuz, yıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, bu kadar. Hafta oyunu. Doğal bir sonuç veriyor. Hafta oyunu. Yut yut. Yanlış yazmış diyor Ümit. Dur şimdi gideyim alayım, yutacağım dur.

He, Ümit. Ya yutmaya çalışıyorum sakız gibi. Bu nasıl yutayım? Sudan yutayım bunu. Ya bu sıvanıp kalacak benim midemin çeperine. Git uğraş ondan sonra. Yok katiyen böyle yutamam. Hap gibi sudan yutayım bunu ben. Nilmi Şerif. Bugatti Atıyan'da filliyiz. Kalimera. Günaydın. Mustafa Zengin Fırnoz, günaydın canım demiş. Günaydın aşkım, nasılsın? Nasılsın aşkım? Aşkolar grubu da seni düğün yapalım mı? Günaydın Gürkan abi, Selanik'in altını üstüne getirmişsiniz. Kesin 2 kilogram almışsındır diyor Cüneyt Hasan. Ben senin gibi turşu fıçısı mıyım be?

Heh, yuttum onu sular. Başka türlü hayatta yut ama. Bal mumu, bal mumu, Doğan bal mumu. Mideye geliyormuş.

canım. Öyle bir şey vardı, öyle bir resmi vardı. Ben o kaydetmiştim, ona bakıyorum da bulabileceğim mi diye. En iyi yürüyüş ayakkabıları. Bu ne be? Ve bu iPhone'la ilgili bir şey. Hastanede ilk iş günü. Bu neymiş? 50 yaş güncellemesi. Kıllar yaşadı. Gusül abdestinde vücudundaki kıllardan hangisine su değerse kıl başına bir sevap yazılıyormuş. Kıllar yaşadı. Siz bunu biliyor muydunuz? He? Gusül abdestinde vücudundaki kıllardan hangisine su değerse kıl başına bir sevap yazılıyormuş. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi söylemiş. Kıllar yaşadı. Kıl başına bir sevap. Kıl başına bir sevap. Kıl başına bir sevap. Yaşadı kıllar. Ben maalesef kıllı değilim. Maalesef.

Evet sevgili dinleyiciler, Ali Toraman ve ekibi, Ali Toraman inşaat mühendisi, Ali Toraman aynı zamanda enerji istasyonu var 25 numarada yeni yolda. Ali Toraman ısı pompaları, güneş enerji termosifonları, evlerin yenileme işlemleri, efendim klimalar, Ali Toraman ve ekibinde, Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisinde Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında uzun yılların tecrübesiyle sizin hizmetinizde Ali Toraman'ın. Altan Elektrik içinde uzman Altan Salih Devrim Elektrik Hızlı Gonzales Çukurkahve'nin bitişinde kocaman dükkanıyla elektrik deyince çakacaklar, fişler, prizler, mrizler, çanak antenler, güvenlik kameraları, satışı kurulumu, klimalar, milimalar, Altan Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Hint ve ekibine çok teşekkür ederim. Surköy'den Kozardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta Coşkun Hint ve ekibi var sevgili dostlar. Kaliteli hizmetin adı Coşkun Hint ve ekibi. Mermer deyince aklınızda bulunuyor. Evinizde mermer işleri. Efendim her türlü mermerlerin yapımı, kırılan mermerlerin parlatılması işlemleri, mozaik mermer işlemleri, toptan ve prakinde fiyatlarla Coşkun Hint Manası olarak Instagram'da da bulup Instagram'dan da takip edebilirsiniz kendisini.

0: Dünyadaki en mutlu insan olmanın tek formülü dinleyelim, ondan sonra şarkıyı dinleyelim. Ben buldum onu. Evet efendim, bak böyle olacağız.
1: İnsan olmanın tek formülünü açıklıyorum.
2: Salak olacaksın arkadaşlar. Mal olacaksınız. Bir şey sorduklarında ben bilmem diyeceksiniz. Bunu yapabilir misin? Nasip diyeceksiniz. Seni seviyorum deyince Allah razı olsun diyeceksiniz. Hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Mala bağlayın, salak olun, bildiğinizi belli etmeyin. Bildiklerinizi anlatırken şaşırın.
1: Dünyadaki en mutlu insan olmanın tek formülünü açıklıyorum.
0: Evet, salak olacaksınız. Mala bağlayacaksınız. Mal olacaksınız. Bir şey sorduklarında ben bilmem diyeceksiniz. Bunu yapabilir misin dediklerinde nasıl yapayım diyeceksiniz. Seni seviyorum deyince Allah razı olsun diyeceksiniz. Hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Mala bağlayın. Mala bağlayın. Salak olun. Bildiğinizi belli etmeyin arkadaşlar. Bildiğinizi anlatırken mare deyin, şaşırın. Dünyada mutlu olmanın tek formülü. Bana bağlayacaksınız. Bana bağlayın. Bana bağlayın. Salak olun, tamam mı? En özel, en güzel formül bu. Günaydın, sesini duymak güzel demiş Leyla. Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın abi demiş Ahmet. Günaydın şoförüme, günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Senanik'te arabayı bir kere bile ben kullanmadım. Hep Ahmet kullandı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet çok hoş, çok hoş sohbet güzel, çok hoş sohbet, çok sevdim Ahmet'i, çok sevdim. Çok konuşuyor ama boş konuşmuyor. Bazı insanlar malakiye söylüyor. Var. Mesela neyse, ağzımdan kaçmasın söylemeyeyim isim. Boş konuşuyor. Car boş konuşuyor. Ahmet boş konuşmuyor, hoş konuşuyor. Hep muhabbet. Allah bilir. Bir ara Ahmet dedi senin kafanı kafanımız mı dedi. Hayır dedim. Konuşmayan insanı ne yapayım dedim. Munga. Öyle bazıları var. Odun gibi duruyor. Öküz gibi duruyor. Ne yapayım konuşmayan insanı? Yani. Şuraya devam edin dediği kadar vardı. Vallahi billahi vardı. Hatta fazlası çıktı beklediğimle. Şuraya. Bu sabah kalktım. Eklerin çikolatasından azıcık bir parmak tattım. Muhteşem bir çikolata. Öğlen olsun canım tatlı, sesin ekleri yemek için dört gözle bekleyeceğim. Bekleyeceğim ekleri yemek için. Yani ne alakası var, eyvallah demiş Ümit. Neyin ne alakası var? Tebu Mustafa zengin purnoz, öyle mala bağlıyı. Oradan çıktı. Niye cevaplamıyorsun demiş. Aga günaydın demiş. Nasıl cevaplamayayım, ne diyeyim başka? Ama günaydın aşkitom, aşkom dedim. Hoş geldin aşkolar kılavına dedim. Ne diyeyim sana da? Sen başka radyoyu dinliyorsun galiba. Allah Allah. Ya da yine tam mala bağlıyorsun. Tam mala bağladın. Ha öyle boş konuşuyoruz demek demiş Hasan. Sen çok dedikodu yapıyorsun, çok. Bizde dedikodu yok. Hiç dedikodu yapmadık biz, hiç. Sen hep dedikodu, sen zitin yetenekleri vallahi billahi. Beş kelime İsmail Güldür Show 227. bölüm. Ne bu be? Böyle giderse şarkıyı çalamayacağız ama. 8 dakika 3 saniye. Oho, bu çok uzun. Çok uzun bu. Ve Justin Ahmet'le gitti. 2 saat yol, 2 saat git, 2 saat gel. Sohbet etti, konuştuk. Ahmet'in neler yapmak istediğini anlattı. İş anlamında. Just Green büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Herkesin kıskanan, herkesin düşmanı var. O da bana anlattı. Benim zaten düşmanlarım biliyorsunuz. Bir de gizli düşmanlar var. Allah onlardan saklasın diye gizli olanlar var. Açık olanlar zaten belli. Gizli olanlardan korkun. Size gibi dost gibi yaklaşan düşmanlardan korkun sevgili dostlar. En hızlı onlar. Just Green çok yakında diğer çeşitleriyle de gelecek. Just Green EcoCert sertifikalı. Bu sertifikayı almak, Avrupa bazında alıyorsunuz bu sertifikayı, kolay değil. Bunlar alerji yapmayan, cildinize dokunmayan, pişik mişik yapmayan deterjanlar. Bunlarla çamaşırlarınızı yıkadığınızda, doğal deterjanla yıkadığınızdan emin oluyorsunuz. Just Green sizin çamaşırlarınız için yumuşatıcı. Çocukların çamaşırları için, çocukların, bebeklerini, biberonlarını temizlemek için ve bulaşıklarınızı yıkamak için deterjanlar Just Green fark yaratıyor. Günaydın kardeşim, çok doğru bilmiyorum dedin mi? öyle mi dedin mi, her şey bitiyor, en iyisi sen oluyorsun, doğru şey demiş, sensiz gün geçmedi, dün bunu da bil yani demiş. Evgin abi hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Kaç kişi yazdı bana neredesin sensiz gün geçmedi diye, vallahi bilen kaç kişi yazdı ya. Bırak bulunmaz ki kumaşım sanki mübarek mübarek. Aa öyle mi? Aa öyle diyeceğim. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, soğuk Frankfurt'tan selamlar. Dün Selanik nasıldı anlat bakalım demiş İlyas. Bomba, bomba gibiydi. Şimdi alıştık hep gideceğiz şimdi. Bomba gibiydi. Bunu görmedim, mala bağlama için dedim dedim. Hadi gittim dedim şimdi şaba. Hadi, hadi git. Hadi git bakayım, hadi git bakayım. Bak hep Mercedes reklamı çıkıyor bak şimdi. Dün hep Mercedes, Mercedes dedik. Dediğim gibi... Kia'ya gittik, Ziker'e gittik. Efendime söyleyeyim, Hyundai'ye gittik. Seat ne oldu şimdi? Seat başka bir şey oldu. Seat'a gittik, Meat'a gittik. Citroen, Mitroen, Volvo, Molvo. En çok beğendiğim Mercedes. Abi Mercedes'lere aşık olduk ha. Bir tane SLA var orada. Popopo CLA. Aman. Ben sedan araba sevmem ama aşık oldum ona. Her yerine aşık oldum arabanın, her yerine aşık oldum. İçine ayrı aşık, dışına ayrı aşık oldum. Efendim Mercedes'ten sonra hangi markayı beğendiniz dersen Hyundai Tucson'u çok beğendim. Çok kaliteli, içi çok güzel. Bir de şimdi arabayla ilgilenenler bilirler, bu yılın sonunda efendim yeni Hyundai Tucson geliyor. Acayip bir şey. Yeni Tucson geliyor. Pop. Fiyatı da uygun. Yani SLA çok iyiydi demiş Ahmet. Vallahi billahi çok iyi. Rengi de, o renk de muhteşem bir renk. Böyle mavimtıra gri gibi bir şey. Böyle hava rengi gibi bir şey. Mavimtıra gri. Hep gene Mercedes. Hep gene Mercedes. Hep gene Mercedes.

ve ödediğim en ucuz servisi ödedim. Hepinizin normal arabanızı ödeyebileceği servis 320 euro. Evet, 320 küsur euro. Silecekleri saymıyorum çünkü o ekstraydı, onu ben değiştirmeni istedim. Ve buraya gittiğimde Kavala'da 3 saat bekletiyorlardı. Mahsus kasten işçilik parası alsınlar diye. Orada neyi bekletecekler? Bir araba giriyor, bir araba çıkıyor, bir araba giriyor, bir araba çıkıyor, bir araba giriyor, bir araba giriyor. Benim arabamı almışlar, önce yıkamışlar. Bak, önce yıkamışlar adamlar arabayı. Ondan sonra servise aldılar. Biz orada muhabbet yaparken zaten hemen yarım saate çıkarttılar arabayı. Genelde totalde biraz bekledik ama başka arabalar vardı sırada. Her neyse. Ve 320 euro ödedim. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Sonra bir ara bagajı açtık park yerinde dönerken. Ahmet de bir torbanın içinde bir sürü şey var. Ahmet dedim, bu torbanın içinde ne var? Kardeşim dedim. Açalım bakalım dedim. Ne koydular? Bombe koymasınlar. Ne var bunun içinde? Açtık. Arabadan çıkardıkları her şeyi torbaya koymuşlar. İşte hava filtrelerini, bilmem ne filtrelerini, işte silecekleri, şunları bunları, yağları, artan yağ, hepsini torbanın içine koymuşlar ki adamlar diyor ki bak kardeşim, biz sana bunları yaptık diyoruz ama yapmamış olma ihtimalimize karşı al, senin arabadan çıkarttıklarını da buraya koyduk diyorlar. Sostos yapan Gil Matias çok önemli. Bundan sonra Velmar tercihim olacak Volvo için. Velmar çok büyük bir tesis. Kia da onların, Hyundai de onların. Oho. Ziker, Miker hepsi aynı gruba ait onların zaten. Ayşe abla, Nurten abi, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. O yüzden bu sabah çok daha mutluyum. 320 euro. Nedir o abi, 900 eurolar. En ucuz çıktığım servis 415 euro olmuş. Resmen beni orada. Üç kere beni orada. Üç kere. Sen bir kere, iki kere, üç kere öpülürmüş. Şimdi bakalım. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş Merve Salim. Günaydın, günaydın, günaydın Merveciğim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Kalibera. Günaydın. Deva'ya günaydınlar. Onlar, ben ilk başladığımızda sponsorlar sormuştum. Neden Deva demiştim? Çünkü dediler, vatandaşın derdine deva almak için varız biz. Abi dediler, iki kız kardeş. Efendim, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri, en büyük, en ünlü sigortalarla çalışıyorlar. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular. Araç devri işlemleri. Papadimo 37 Şapçı Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu'na günaydın, günaydın, günaydın. Papadimo 37'de Deva'yı seçin. Her derdinize Deva olsun, Deva.

Mercedes sponsorun mu demiş Mehmet Nasip abi. Ya? Kıskandın mı? Mehmet Nasip abim kıskanmaz. O düşman değil, dostum. Seval Hanımcığım günaydın. Günaydın.

Dört. Üç kere öptüler ama adamların suçu yok. Sen kendin gittin öpülmek için demiş Gökhan. Dört. Dört kere günaydın. Yufka deyince, yufkacı deyince. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka, şeker gibi yufka, böreklik yufka. Alın. Türkiye'deki yufkalar kadar güzel. Türkiye'deki yufkaların çoğundan da daha güzel. Vallahi billahi öyle bak, yemin ediyorum. Börek için Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Rodopil'deki bütün bakkal ve market.

Halimonla bu inere. Bu inere Alis, Ali. Ali Molla Molla Ali. Autokinesis sürücü kursu sevgili dostlarım. Autokinesis. Ali Molla Molla Ali'ye çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılardan dolayı. Batarya'da hep söylüyoruz. Bizim ağzımızdan bu işi yapan ilk insan. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, mır ehliyeti. Yumuşak ya. Sınıfı ehliyet bile alıyor. Gidin araya sorun. Abali deyin. Bu şaşkın Gürkan. Bu dingil Gürkan. Sınıf ehliyet verdiğini söylüyor. Nasıl ehliyetmiş o deyin Ali'ye. Anlatacak size. Sınıf ehliyet bile veriyor sevgili dostlarım. Ayrıca otomatik vitesli arabaları da, arabası da var Ali'nin. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenler Ali'ye gitsinler. Bu kadar. Telia Kepa abla. Ayın sorun korusun. Ben seçilmem seçerim.

için Erol Agromix. Çaymakıf köyünde. İnşaat malzeme deyince aklınıza gelsin. Agromix Erol. A'dan Z'ye bütün inşaat malzemeleri. 1000 metrekare kapalı alanda. Nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, boya çeşitleri. Evinizi süslemek, güzelleştirmek için gereken her şey. Erol Agromix'te sevgili dostlar. Agromix Erol. Agromix Erol. Timo Calimero. Nasılsın, ben özledim seni. Nasıl gidiyorsun, iyi misin?

neyi kıskanayım ki, ben BMW kullanıyorum demiş Mehmet Nasip abi. Mercedes de BMW mi kıskanıyor? Kıyaslıyorsun. Ha? Ha kaç git oradan be. Ha kaç git oradan be. Ya git BMW'nin içine gir be. Hadi oradan papacı özlemişmiş diyor Timuçin. Vallahi özledim. Hep gözlerimde tüttün, gözlerimde tüttün. Arada dalmışım arabada giderken. Hep Timo, Timo diye sayıklamışım. Timo kim dedi? Abi dedi Ahmet. Aa dedim, benim şoförüm dedim. Ya, sen ne güzel kullanıyorsun ama benim şoför de güzel kullanıyor dedim arabayı dedim. Ahmet hemen alıştı otomatik arabaya. Hemen alıştı.

0: Kim bilir ne sorun var gene. Ondan bana yağ çekilsin demişti.
1: Sen de.
0: Vay gene, hiç gene sorun olsa. Tamamen sana olan tertemiz sevginden kaynaklanıyor bu.

Selanik bir manzaraya bak. Bak güneşin batışı bak. Güneşin batışı bir başka. Orada da galopto bureko yedik. Bak frappeleri nasıl yapmışlar gördünüz mü? Hep gene frappe de frappe buraya. Hep gene frappenin tadı başka. Giderken de frappe aldık. Ben frappe aldım Ahmet. Fredo Espresso aldı galiba. Ben çok iyi uyudum abi demiş Ahmet. Abi Selanik'in bütün stresini trafiğin bütün vahurasını sen çektin, ne uyumayacaksın? Ne uyumayacaksın? The Mount Burger'in adı diyor. The Mount Burger. Daha burger yedik. The Mount. Brokeback Mount. Kovboyların hikayesi. O biliyor musunuz onu? O filmi seyrettiniz mi? İki kovboyun hikayesi. Brokeback Mount.

filmin konusu mu ne? Atını öpen kovboyu var, biliyorsunuz değil mi? Atını birbirlerine ne yapan öpen kovboyu diyorlar. Bu kovboylar atını öpmeyene birbirlerini öpüyorlar. Konusu bu. Seçelim.

gözlerim ille de sen, sen, sen. Sevgili dostlar, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Motoclass'ta klas işler, klas motosikletler. Motoclass sevgili dostlar, Ahmet Muzaffer abi Frankfurt Havalimanı'ndan günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İkinci el, birinci el motosikletler Motoclass'ta. Stilbayi Motoclass, her türlü alet edevat, ot biçme, çim biçme makineleri Motoclass'ta sevgili dostlarım. Motoclass'a çok teşekkür ediyorum. Satılık Daytona motor var. Duyuruyoruz sizlere, 4500 euroya büyük motor. Ben motordan hiç anlamam. Arabaların da makinelerinden falan anlamam. Daytona motor satılık. Büyük motor bu. Elimde Adyası var. 38-2023'te alınmış. Neredeyse hiç kullanılmamış. Daytona X350. 4500 euroya satıldı. Küçük bir pazarlık payı da olabilir. Gidin, konuşun, görüşün. Benden telefon numarasını isteyebilirsiniz. Bu motosikleti almak isteyenler, yepyeni, kız gibi, sıfır kilometre gibi vallahi. O kadar güzel durumda bir motosiklet, bana fotoğraflarını gönderdikleri için biliyorum ne durumda olduğunu. İneyim arabadan, dinleyemeydim azıcık diyor. Ahmet, tamam. İn bakalım. Surfaces. Bir ateş böceği gibi. Ama yağmur başlamış ekim içine ya be. Titriyor bedenim, alışkın değilim sensiz uykulara. Gece olsa. Günaydın Gürkan'ım, hayırlı yayınlar. Yine dönem dönem hasta halimle yayınımızı getirdim Dedaş Hastanesi'ne. Allah cümlemize iyilik versin, amin demiş Şahin abicim. Allah cümlemize iyilik versin Şahin abi. Sana da en kısa zamanda en güzel şekilde iyiliğine kavuşasın inşallah. Allah düşmanlarımıza bile iyilik versin.

0: sizde mi bir problem var, bende mi problem var hiç anlayamıyorum. Bütün dengeler burada. Abaga, seçme şansın olsaydı hangi ülkenin insanı olmak isterdin? Kültürü, yaşama tarzı olarak bakarsak demiş Salih. Nasıl soru böyle bu? Bak, kültürü, yaşama tarzı olarak.
1: Şimdi bir ateş böceği gibi yanıyorum.
0: Hangi ülkenin insanı olmak istermişim? Yunanistan'ın. Bütün Indira Gandhi'cilik, bütün soytarılıklar, bütün alavere dalavereler siyasette falan hep bizde. Biz başka yerde yaşayabilir miyiz? Alavere dalavere, alavere dalavere, alavere dalavere.

Agora Plus. Henüz indirimleri göndermedi bana Fikret abi. Bu haftanın indirimlerini size birazdan aktaracağım. Agora Plus. Yarımçanın karşısında indirimleriyle, efendim, muhteşem ürün gamıyla yeni açılan ama fark yaratan süpermarket Agora Plus'lara da günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsim dedi güzel. Harika, muhteşem Hamdi abi ve ekibi. Yılların ismi özellikle hafta sonu muhteşem çevirmesiyle, kokoreciyle, harika ortamıyla dört mevsimde de güzel olan taverna. Kozluköy'de hizmetinizde. Kuru kahveci Nihat. Hakan günaydın. Tüm ekibe günaydın. Tüm aileye günaydınlar. 48 yıl. Dile kolay, tam 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar. Kuru kahveler, ikramlıklar. Kendi ürettikleri tahinlerle fark yaratan kuru kahveci Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan Mezar Yapım İşleri, ertürbe.gr internet sitesi. Facebook'ta Ertürbe'ye sayfası var. Erhan Mezarcı, Erhan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta bulun. Balavik Köyü'nde caminin bitişinde hizmetinizde. Yine şapçıya girelim. Drop pastanesi diyelim. Damla damla damlayanınızda şuruplu tatlılar, şurupsuz tatlılar, ürünlerimizin hiçbirisinde efendim glikoz şurubu kullanmıyoruz diyorlar. Sizler de Drop Pastanesi'nin muhteşem ürünlerini gidin, yakından görün, yakından deneyin sevgili dostlarım. Yaz ve kış harika dondurmalar Drop Pastanesi'nde. Merak ettim, enteresan insana deli soru demiş Salih. Ben sana sorayım aynısını. Sen hangi ülkede yaşamak isterdin? He? Güzel.

Engin Ahmet, Gürses Ali, İrfan İbrahimoğlu abi, Nihat Ali, İsmail Sar, Hüseyin Bircan, Feri Köse ve muhteşem Kasım Patılar, Ergün Süleyha Mümün, Bülent Yusuf, Hüseyin Deli Ömer, kolay gelsin. Hep dinlerler beni, programın tekrarını bile dinliyorlar. Sağ olasınız. Kuru Kahve'nin adresi Hüseyin Deli Ömer. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Onların da bir şey macerası var. Yapmayın. Başarılı olan insanları siz de daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışın. Şu Batrakya'da bir avuç azınlığız. Apık sapık hareketler yapmayın. Hüseyin Deli Ömer'e yapılan kabul edilemez bir komik, trajikomik bir olay var. Herkes biliyor, herkes onu konuşuyor zaten. Ben de konuşulanlardan duydum. Kendi kendinizin seviyesini düşürüyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aynen bana yapılan saldırılar gibi. Aynen bana söylenen apık sapık sözler gibi yakışmıyor insana. İnsanın haysiyetine, bulunduğu mevkiye yakışmıyor bu hareketler, bu sözler. Boşluk, biz de sevdik zamanında. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar diyorum. Nasıldı Selanik, beğendin mi profiterol demiş. Hakan, abi Hakan'cığım. Başka bir şeydi, başka bir seviye. Vallahi billahi. O kadar çok patates kızartması, tatlı patates, kocaman bir hamburger yedim. Tıka basa yedik. Profiterol yemeye şeyim yoktu. Yemin ederim midemde yer yoktu ama o kadar güzeldi ki. Hiç dibini bile sıyırdım. Dibini bile sıyırdım. Bulaşık makinesinden çıkmış gibi yaptım. Profiterolü. Şu real. Yok böyle bir lezzet. Yok. Ya bambaşka bir şey. Ya klasik profiterol değil zaten. Başka bir şey.

Ağaçta para büyüyor, derilerden benzin akıyor, evler bedava, işe gitmek yok, patron yok, stres yok, böyle bir yerde yaşamak isterdin demiş Salih. Onu ancak rüyanda bile göremezsin. Bak arkadaşım, o kadar bollu. O kadar bolluyu rüyanda bile göremezsin. Sen cenneti tarif ettin şimdi. Kavuşmadan ölme, hiçbir tesir altında kalmadan ölmem, ölmem. Hadi bakalım nezle devam edelim. Ve Elif Karaosman diyelim. Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun sevgili dostlarım. Elif Karaosman olsun. Elif Karaosman'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Bana kilo verdiren isim size haydi haydi verdirir. Benim gibi obra. Elif Karaosman. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi, kilo almak isteyenler, kas yapmak isteyenler Elif Karaosman'a giriyorlar. Halk Okulu Dilüş'te, eski adliye binasının arkasında ikinci katta Elif Karaosman sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda birinci kilometrede hizmetinizde Özkom Mehmet Özcan. İnşaat malzemenin adresi. İnşaat panelleri, en güzel inşaat panelleri, en uygun fiyatlarla Yunanistan çapında. Onlarda bu panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan'da Yasıköy Yalanca yolunda. Günaydınlar Abdullah Erkan Bey abim, Çanakkale'ye sevgiler saygılar. Program canlı mı yoksa dünkünün tekrarı mı bay demiş Özdat. Ne diyesin bacap canlı program bacap canlı be. Ne diyesin sen be. Günaydın. Günaydın Özdat'ım, günaydın, kolay gelsin. Günaydın, nasıl geçirdin Serenk'te abi? Acı var mı demiş. Acı da var, tatlı da var. Oh oh oh. Ne istersen var Oğuz, ne istersen var. Kliyecik elli. Kliyecik. Oğuz'un kliyecik ellerine de günaydınlar.

Oo, annem tarhana göndermiş. Oo. O kadar sıcak ki ter çıkarıyor. Ter çıkarıyorum tarhandan. Ter çıkarıyorum. Aynur abla neredesiniz? Aynur abla günaydın. Neşet abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Ama Recep, koyduğun fotoğrafta bir terslik var şimdi. Şimdiki halinle, daha önceki halinle, 2021'deki halin arasında tam terslik koymuşsun. Şimdi daha yakışıklısın ama. Günaydın, merhabayım. Bakayım Trakyalılara. Selam Almanya'dan. Nasılsın bakalım agam demiş Recep Bacana. Haşim'in bacanağına günaydınlar. Seher Selerotisa. Günaydın, dün yoktun galiba demiş Seher. Ne demek dün yoktum be? Ne demek dün yoktum ne demek? Ha benim yokluğumu hissetmedin mi yani?

İmam Hristos. İyi yayınlar nesne oldu dinleyicileri ailesine İstanbul'dan sevgilerle selamlar demiş. Hayırdır, siz kimsiniz, neyin nesisiniz, kimin fesisiniz? Nickname'iniz niye İmam Hristos? Açıklar mısınız bize?

her yaşın bir güzelliği var agam demiş Recep. Aynen öyle. Ablam uyumuşuk vallahi demiş Aynur ablam. Hava da bizdeki böyle kapalıysa, yağmurluysa. Oh, oh ne güzel geliyor tarana.

Günaydın. Canlı program demiş. Özcan. Semerci. Günaydın Özcan'ım, günaydın Özcan'ım, günaydın Özcan'ım. Stonafro yıkasın arabalarınızı. İçini ve dışını. Ahmet dedi geçen gün dedi Stonafro'ya verdim dedi. Arabayı dedi çok güzel yıkamışlar abi dedi. Duyuyor musun Özcan? Çok memnun kalmış Ahmet. Sizler de aracınızı Stonafro'ya verin. İçini ve dışını çok güzel yıkasınlar. Benim dün Volvo'da dışını yıkamışlar arabanın. Yağmurdan çamurdan falan bütün yağmur çamurdu. Yıkamışlar tertemiz. Vallahi billahi. Yaşasın Volvo Velmar, yaşasın Volvo Velmar, yaşasın Volvo Velmar. Velmar, Volvo Velmar. Özcan, kadın geldi dedi ki plakitaların dedi şeylerini, plesyolarını değiştirelim mi dedi. Hayır dedim, neden dedim. E dedi biz kendi Volvo Velmar şeyimizi takacaktık dedi. Hayır dedim. Boğuki dedim, boğuki dedim, değiştirmeyin dedim. Az kalsın değiştireceklerdi Gürkadesi'nin dolu yazısını. Allah bile. Efendim Sarıca yolunda Stonafro. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Telefon numaralarına da bakın. Zırr bir telefon edin. Kızana gelip alsın. Bulunduğunuz yerden araba yıkasın, patlasın. Size teslim etsinler Stonafro. Stonafro. Köpük köpeği yıkama, köpük köpeği yıkama Stonafro.

Ben de hissettim yokluğunu Gürkan abim. Bakayım internette yoksun. Karasal yayından açayım orada da yoksun demiş İlker. Ya söyledim ben kaç kere pazartesi yayın olmayacak diye ama. Gürkan dünyanın en yakışıklı erkeği bu sene Türk bir genç seçilmiş gördün mü demiş Peri Hana. Ay görmedim hadi bakayım. Bumuş mu? Ama onun gözleri pörtte ki benim gözler gibi. Babam kurban gözü diye. Bumuş mu dünyanın en yakışıklı erkeği? Dilhan Divrikli, Tayland'da düzenlenen Mr. Global 2026 yarışmasını kazanarak dünya birincisi oldu. Genç model Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etti diyor. Hiç beğenmedim ben, hiç beğenmedim. Aa, uzun suratlı, kurbağa gözlü. Niye göre yapmışlar bu değerlendirmeyi be ya? Allah'ım yarabbim. Ya da ben jürinin gözüyle bakamıyorum herhalde. Jüri neresini gördüyse neresini beğendiyse bilemem. Ben beğenmedim kızardım. Aşk nerede yaşanıyor? El Aleko. Aleko. Tikani Zagorimu. Kalaysi. Yaşa Aleko, yaşa Aleko. El Aleko. Rosalin. Ben Bodrum'dayım. Sen Ali Çağla Çadır'dasın. Rosalind de vay ne güzel. Vallahi de binaydın. Kız olsam hep Rosalind'den giyinirdim. Kız olsam reydi boy olsam hep Rosalind'den giyecektim ama dilim işte. Halimden çok memnunum. Hiç halime şikayetim yok. Gamze, Rosalind. Bayan giyeyim. Gelikli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyeyim. Efendim Instagram'da da rosalind.butik.com adresini palet palet yeni elbiseler geliyor. Vallahi de billahi de. Dimokütür'de, Güncel'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espesyonist'in yanında hizmetinizde Rosalind. Rosalind.

sevgili dostlar. Bu benim parodi hesabım. Yeni açtım. Gerçek hesabım ile sizin arkadaş grubunuzdayım. Ama sizin programınız ile eğlenmek, iyi vakit geçirmek ve benzeri. Bunu sağlıyorsunuz. Şu anda çok uluslu bir şirketin bir departmanı sizi dinliyoruz. Kafa dağıtıyoruz. Program doğal, her şey doğaçlama. Yerel halka hitap eden akıcı. Emeğinize sağlık. Selamlar demiş İmam Christos. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin tüm ekibe. Ne bu böyle be? Kafa bunu beğenmedim bu şarkıyı ben. Buradan buraya, şuradan da şuradan, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Bu şarkıyı çok çok sevdiğim bir şarkıydı. Unutmuştum. Bundan sonra repertuarıma bunu da alacağım. Ahmet dedi ki geçen akşam beni çok şaşırttın Gürkan abi dedi. Niye be dedim. Abi dedi senin ne güzel sesin varmış. Vallahi hayran kaldım dedi. Oho dedim sen de ne numaralar var. Daha ne numaralar var, ne numaralar var. Nihan. Bu şarkıyı da alalım repertuarımıza. Mümin hocam sizinle okuduğumuzda sizde miden mi gireceğiniz bunu? Fadiyes'ten mi nereden gireceğiniz girin. Bu şarkıyı ben de okuyacağım. Tamam mı? El açiko pedimu. Tikansa gorimu. Sana ekler getirdim çiko. Şu realden. Ekler getirdim sana kara kara. Arkadaşlar dolaşıyor. Buralara doğru diyor Enis. Ay birden yüreğim bulandı birden. Ay yüreğim bulandı birden bire. Ay yüreğim birden bulandı Enis. Ay bir yüreğim bulandı tuttu beni. Kusacağım şimdi.

Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. Başa gelen çekilir.

Henüz sen benim ters tarafımı bilmiyorsun kardeşim. Ha? Benim ne manyak olduğumu bilmiyorsun sen benim ne... ...ne kıt kıt zekalı olduğumu... ...ne yarım akıllı olduğumu bilmiyorsun. Kim kimi tutarsa ne yapacak? Ha? Selamet. Beyin aslında verir onu.

kıyamettir, başa gelen çekilir. Yaşa Mümin Hoca. Yaşa Mümin Hoca, yaşa. Ne kadar geçirdiler abi Selanik'te demiş Oğuz. 320 euro. Asıl geçirmeyi burada yapıyorlarmış Oğuzcum. Ne bela okudum, ne bela okudum bunlara. O yüzden kapattılar Andiprosopi'yi de zaten. Beter olsunlar, beter olsunlar. Vallahi billahi. Üstelik bagajı neyse parayı ödedik. Çok memnun kaldım. 320 euro normal bir araba servisi yani. Ondan sonra park yerine gittik. Arabanın bagajını açtık. Elimizde torbalar falan vardı. Arabanın bagajında büyük bir torba duruyor. Ahmet dedim, ne bu torba ne dedim acaba? Ne bileyim be Gürkan abi dedi. Volvo'dan koymuşlar dedi. Efendim çıkardıkları bütün işte yağ filtreleri, yağlardır, şunlardır, bunlar da sileceklerdir. Hepsini eskilerini kutuya koymuşlar. Kutularıyla beraber de bunları taktık arabaya. Ağızla dememişler ve onların ispatı olarak torbaya koymuşlar çıkardıkları şeyleri. Yarım yağ bile koymuşlar. Kastrol. Vallahi billahi. Hepsi orijinal Volvo filtreler, mitreler. Kutularını koymuşlar işte. Kutulara eski filtreleri de koymuşlar. Profesyonellik budur. Müşteri memnuniyeti budur. Velman'a 5-10 üzeri 10 verdim. 10 yıldız verdim. Amin, çok amin demiş Gökhan. Çok amin. Allah'tan boylayacaksın işte demiş. Bastırıveririm ben onu. Bastırıveririm bu yerden bitmeyi. Mide bulantısı, baş dönmesi var mı? Kaydırma yapmayasın hamileliğini demiş Recep. Ne diyesin be? Mesela bir kaydırırsam şimdi

Aşkıma Korifi'ye çok teşekkür ederim. Korifi'de zaman zaman eğlenceler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz kış sezonunda da. Efendim o köfteler, o güveçler. Kış sezonunda da güzel. Kışın da sıcacık bir ortam. Korifi'ye giderken kışın sakın kalın giyinmeyin. Ben dün kalın giyindim. Öldüm öldüm dirildim. Vallahi billahi. Ay öldüm öldüm dirildim. Bıra. Hava sıcak, hava güneşliydi, hava nemliydi. Yok altımda fanne de giydim. Kısa kollu bir şey de almadım yanıma. Bıra ne sıcakladım. Bıra. Korifi'ye de giderken kısa kollu giyinin. Sıcak oluyor. Güzel bir ortam. Korifi sevgili dostlar. Pandastı Korifi her zaman. Korifi'yi şiddetle tavsiye ediyorum. Sizler de Korifi'nin müşterisi olun efendim. Bulatköy'de cuma akşamları canlı müzikte var. Günaydın dostum demiş Hasan dostum, günaydın. Çanakkale'ye günaydınlar. Günaydın abim, çay makıfta tütün kıran Fatma ve Seval Agromix'e çok selam ediyorum. Kolay gelsin, herkesi seni dinliyorlar. Sen de bir selam çak bakalım. Agromix, Fatma ve Seval Agromix'e günaydın. Nurgül'üm günaydınlar. Hoş geldin Osman, sana da günaydın. Osman da geldi. Tam olduk, tamam olduk. Efendim Nurgül de gelmişken hamama gel hamama, şamama da yavrum şamama diyor. Hamama gel, saray hamamı, Osmanlı hamamı. Selimiye Camii arkasında Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. Sokullu hamamı, Osmanlı hamamı, Mimar Sinan'ın eseri. Bay Bayan bölümleriyle hizmetinizde. Üç şerefeli cami karşısında. Bayanlar bölümü sabah 9 akşam 9 her gün. Erkekler bölümü sabah 8 gece 24 her gün açık. Kese köpük masajı, yağ masajı, kahve masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı. İsterseniz bütün bunları karıştırıp remix masajıyla yaptırtabilirsiniz. Niye geldin ağzımın iyice içine? Ha? Edirne'de bu hamamlar. Edirne'de hamama da geldi hamama. Günaydın Batı Trakya'nın en güzel radyo sunucusuna Gürkan'a geçmiş olsun. Almanya'dan Şakir'den çok selam, tekrar geçmiş olsun demiş. Şakir ne oldu ki bana? Ne oldu, hastalandım ki geçmiş olsun. Niye geçmiş olsun diyorsun?

Yasemin 049. Birazdan onu günaydınlar. Cüneyt Hasan. Otursanız da şimdi azıcık siz oturduğunuz yerde. Bana kumanda vermeye kalkmasanız da. Paralarım vallahi size bak. Besim İbrahim, Ebru Yavaş, Nilüfer Ömer, Yusuf Yusuf, Samet Mustafa. Çıkarmasanız da beni delikanlı çizgimde. Hasan Hüseyin Beyefendi çizgimde. Fadile Kaya, Cavit Şükrüoğlu. Allah'ım ya Rabbim, Ünal İbrahimoğlu. Doğum günleri bugün onların. Doğum gününüz kutlu olsun. Bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Senin doğum günün ne zaman bu kuşlarız? He? Seni ben Mayıs'ta aldım, hatırlıyorum. Bir ay önce doğmuş olsan. Yani Nisan falan senin doğum günün. Değil mi? Oh günü benim Osman'ıma bir gün. Oh günü benim Osman'cığım.

Nasılsın Gürkan abi demiş Çiko. Vallahi iyiyim, sen nasılsın Çikocuğum? Ağlattın hiç, güldürmedin bu yaralı. Bomba gibiyim. 1000 euro falan ödemeyi beklerken Volvo 320 ödeyince acayip iyiyim. Acayip iyiyim. Yaralı kalbim. Sesin iyi çıkmıyor, hasta sandım. Aman dikkat et kendine demiş Şakir Hüseyinoğlu. Nasıl iyi çıkmıyor sesin be?

Günaydın Gürkan kardeş, buradayım, dinlemekteyim. Özlettin kendini, selam demiş İrfan abim. İrfan abicim hoş geldin. Hürmetler, sevgiler, saygılar. Sen yeter. Kuşum, pazar günü bütün gün temizlik yaptım. Her yeri tün yaptın gene. Ateşe attım. Bizim bir tane Gürkan'ımız var demiş. Şakir çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sağ olun. Beni bu kadar sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. File, bir dahaki sefere bir yere gideceksin. Önceki programlardan bir program koy. Canlı da olmasa da seninle işlerken saati nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Dün ızdırap gibi bir gündü demiş İlkan. İlkan'ım bunu bana kaç kişi söyledi ya? Bu kadar böyle sigara gibi, alkol gibi, ne bileyim ben kahve gibi bir alışkanlık yaptığımı bilmiyordum. Ya biliyorum da bu kadar mı ya? Allah birlikteliğimizi bozmasın. İnşallah sevgili dostlarım. Sağ olasınız. Bir ateşe iki dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Biz iki dostuz. Ta onlar Mekke'de mi Medine'de mi işte Arabistan'da okurken tanışmışlar, dost olmuşlar. Şimdi de dostluk önemlidir. Şimdi de dost cenaze hizmetlerini açmışlar. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde Esat Orhan kapattı biliyorsunuz dükkanı. Esat Orhan'ın olduğu yerde tam köşede iki dost hizmetinizde. Uzun bir aradan sonra bizlerden de günaydınlar. Batı Trakya'nın en çok dinlenen radyosu, radyocusu Gürkan kardeşime ve tüm dinleyicilerine sevgiler demiş. Ayşe Mertoğlu ablam. Yaşa Ayşe abla. Abi sponsorluk bitti diye niye yazmıyorsun? Yaz arada sırada. Batı Trakya'nın en eski, en tecrübeli süslemecisine günaydın. Günaydın. Dükkan köşe esnafa işte. Günaydın, iyi yayınlar arkadaşım demiş Nurten ablam. Nurten ablacığım günaydınlar. İlkan abim haklı vallahi demiş. İlker zaman geçmedi demiş. Yaşayın.

Gerçekten öyle Gürkan, zor bekliyor. Saat 8 olsun diyor İsmail, sağ olasın. Diyor servis o kadar uygun fiyata gelmiş, lazım bir balıcı ısmarlayasın demiş Timo. İstediğin balık olsun be. İstediğin balık olsun be. Ahmet. Ahmet Bayram beni dinliyor mu? Çorba. İstersen balık, istersen tavuk. İster balık, ister tavuk, çorba. Hasta olunca çorba için. Abi Çiko'cum, bu kimin evi böyle? Pore fille, bu insanlarda ne para var? Kimin evi baba, yaz bana, söylemeyeceğim canlı yayında. Biraz Karaca'na rengi hoşuma gitmedi, içimi karardı ama. Vay vay vay vay vay. Sen böyle dizaynlar yapabiliyor musun? Maçiko, bu pangoyu böyle sen mi yaptın? Lan nasıl pango yapmış pango? Fırında içeride, benimki gibi dışarıda kalık dil. Mikrodalga, megalodalga hepsini içine sokmuş Çiko.

Ahmet, bundan sonra hasta olduğunda iyileşmek için çorba içeceksin. Ya tavuk ya balık. Tavuğu anladık da insanlar keşen de balık çorbasını nerede bulacak? Ha? Ay yarabbim. Bir de balık çorbasını yapmak da çok ustalık istiyor öyle. Ben bazı yerlerde balık çorbası yiyeyim, leş gibi kokuyor, leş. Onu tutturmak lazım.

normal müşteri yaptırdı diyor Çiko. Normal müşteri yaptırdı da bunun kesesi kabarık. Kese kabarık Çiko. Vay vay vay vay vay vay. Vay televizyon ünitesine bak vay.

O kadar vallahi ben de açtım. Dün yoktun sen. Alışmışık sana demiş Perihan. Çok teşekkür ederim. Aşk. Peri Çiçekçiliğe. Sezen Aku harmonist. Yasuf ile bu. Emine Kır, Gürkan günaydın. Evet dün yoktun, saat hiç geçmedi. Keşke eski programı koysaydınız. Bizi yalnız bırakmayın demiş. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. Emine ablam sevgiler saygılar. Genzlere kolay gelsin. Yollamamış Yollarlar. Vallahi ince sen de bana yollarsın. Ne yapalım. Osman. Osman gene gördün ki yiyorum Osman. Anacığım sıçtın mı, ne yaptın? Dün bütün gün kakılmış gibi temizlik yaptım. Benim adım Kakılmış. Beni temizlik şirketinden gönderttiler. Siz bana kısaca kak diyebilirsiniz. Kakılmış gibi temizlik yaptım ya. Yerlerde süründüm hep. Senin tüylerini mühlerini topladım. Nay nay nay nay. Bitirmiş lan kakılmış. Günaydın Alptim, Selanik nasıl geçti demiş. Almanya'da çıko. Pirati'yi gördün mü korsan gemisinde? Kalenin orada demiş. Cookie. Görmem be. Ama Selanik'in maskotu. Mikronos'un Petros'u var. Selanik'in de Pirati'si var. Sen Mikronos'da Petro'yu gördün mü? Sevgili dostlarım, Toyota Yuanidis. Toyota farkı, Japon kalitesi. Sizi üzmeyen arabalar bunlar. Toyota, Japon kalitesi, Japon farkını sizler de yaşayın. Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Toyota Hilux, Toyota RAV4, hepsi yeni. Gidin Toyota bayilerinde görün, inceleyin sevgili dostlar. Bu akşam evde misin? Davetini getireyim demiş Oğuz. Bu akşam ne zaman eve geleceğimi bilmiyorum. Bazı işlerim var Oğuz. Hakikaten ama davetini getirmene gerek yok be. Davetiyi sen bana getirdin, farz et. Başka kimleri çağıracağınız düğüne? Tayfun'u çağıracağınız mı? Tayfun gelmezse bak ben gelmem. Pirati'yi görsen ne olacak? Biz gibi ekmekçinin teki demiş Enis. Sade yemeği düşünüyü demiş. Selanik'ten memnun musun? Azıcık mı oldu? Çok uçuk mu demiş Fikret abi. Fikret abi onu diyor. Bunlar gerçek esnafmış. Yunanca'da bir deyim var. Sosti Epangelim Atiyes. Ben bir binlik alırlar diye düşündüm. Çünkü biliyorsun çok fena şey yaptılar beni burada. Tuttular her yerimi. 320 euro dedim, şaştım kaldım. Üstelik arabayı aldılar, arabayı yıkamışlar, temizlemişler. Ondan sonra ne çıkardılarsa arabadan hepsini bir poşete koymuşlar. Koyduklarının da kutularını koymuşlar. Seri numaralarıyla, hepsi her şeyiyle. Burada arabama ne yaptıklarını bilmiyordum. Hiç, ne yaptıkları kayıp. Diagnostikoya bağladık, onu çıkardı, bunu çıkardı. Hani nerede? İspatı nerede bunun? Yok. Sadece ismeli Mehmet Ağa. O kadar memnun kaldım. Selanik Volvo servisi, Volvo ana bayi Velmar'dan o kadar memnun kaldım. O kadar. Ahmet'in düğününe gitmedin mi demiş Yasin. Hangi Ahmet'in? Ahmet Osman mı? Gitmedim. Gitmedim. Adaşıma 31 kilo, 69 kilogram şaba, I love komutini demiş Almanyalı çıko. Nereden bu samimiyet adaşına 31 kilo, 31 kilo 69 kilogram şaba gönderecek kadar? Nereden bu samimiyet böyle? Senin var mutfak dolaplarını yapsın mı çiko? Çok güzel yapıyor, çok.

Ve bir sponsor tanıtalım, ondan sonra devam edeceğiz. Kosma balık için. Kosma Fener'de. Gidin, böyle yağmurlu havalarda da güzel olur. Denizi seyrederek balık yiyin. Su Kosma'da. Aferin, sıçtın şimdi. Allah'tan Mikli'nin kenarına sıçtın. Temizlenebilir bir yere. Su Kosma Gümüşlü'de, şehrin merkezinde. Güzel deniz ürünleri için Kosma'yı seçin sevgili dostlar.

Sigarayı bıraktım. Birkaç tane spor şarkı ama spor şarkı demişim. Osman. Osman'ım nasıl kuşum benim? Dinleyelim o sonra hareket edeceğim. Yaşa be Osman'ım be. Bu sabah çok çok akıllısın bu sabah. Hep öyle ol değil mi? Hiç gün yemeğine saldırmıyorsun. Yaşa uç. Uç kuşum uç. Uç kanatların kuvvetlensin uç. Uç kanatların kuvvetlensin. Sevgili dostlar. Just Green temizlik ürünleri. Batı Trakya'da başka şirket bu ürünleri böyle ürün getirmiyor. Evet. Niye biliyor musun? Bunlar seni bile yıkasak bir şeycik olmazsın kuşum. Çünkü doğal deterjanlar bunlar. Seni soksak çıkarsak Just Green'i bulaşık deterjanın içine bir şeycik olmazsın. Bir yıkarız güzelce, bir durularız. Vallahi bile mis gibi olursun. Deneyelim istersen. Çok da güzel aromalı portakallısı var. Ben onu çok sevdim. Just Green bulaşık deterjanları. Just Green elbiseleriniz için. Just Green bebeklerin biberonları için. Just Green bebeklerin çamaşırları için. Just Green JUST Batakya'daki bakkal ve marketinin raflarında görünce alın. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz eğer alerjiniz varsa. Ben kardeşim yapay kimyasal madde barındıran deterjanlarla eşyalarımı yıkamak istemiyorum diyorsanız Just Green tam size göre. Elveda sana ey düğüne gelmeyen demiş Ahmet Osman. Sen beni ömrünce unutamazsın, bırakamazsın be. Sen ne zaman gidiyorsun balayına? Onu söyle bana. Ahmet'im mutluluğun daim olsun. Sana bir balık ısmarlayacağım düğün hediyesi olarak. En kısa zamanda balayından döndüğünde buluşalım, görüşelim, tamam mı? Ahmet Osman. O zamana kadar belki bizim köyde internet vermiş olurlar sen dönene kadar. Etisi de yaparız. Alakanın işine benzemesin sakın. Alakanın işi Arap saçı gibi çok karmakarışık. Çok karışık. Onu sen bile çözemedin. Artık onun işi Allah'a kalmış. Onun işi Allah'a kalmış. Sevgili dostlar. Just Green'den sonra ne diyoruz? Sinap Semerci İnşaat Gümüşhane'de. Sinap Semerci İnşaat olarak... Betonarme binalar yapmak isteyenler temel kazımından binanın bitimine kadar Sinap Semerci İnşaat'a emanet ediyorlar inşaatlarını. Sizler de Instagram'dan Sinap Semerci olarak bulun, takip edin, gidin onlarla konuşun, görüşün sevgili dostlar. Elif Karaosman benim diyetisyenim, günaydınlar. Sizin de diyetisyeniniz olsun, yağmurlu bir günden şemsiyeli günaydın demiş. Çok güzel bir gün aslında değil mi? Böyle havalar da lazım. Elif Karaosman sporcu beslenmesi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi. Kalıcı kilo almak isteyenler, kalıcı kilo vermek isteyenler, tabii bu sadece Elif'in çabasıyla değil, sizin çabanızla da olacak iş. Sevgili dostlarım, Elif Karaosman sizi bambaşka kapılar açsın. Giydiniz yakışsın üzerinize. Benim önceden giydiklerim üzerime yakışmıyordu. Elif Karaosman'a gittim, zararlı çıktım. Neden diyeceksiniz? Hep yeni yeni kıyafetler ısmarlıyor. Ötekiler büyük gelme başladı, düşme başladı belimden. Ya Elif, ah Elif, ah Elif. Kolay gelsin Elif'im, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Na na na na na na na na na na na. Timo sana bir şey sordum. Ha böyle düz duvara tırmanıyorsun. O kadar iyisin yani. Ha. Trendyol, Yasu, Topaketo, Su, Ekistali, Tritte, Etmaz, Mütoypol, Bitipadi, Müde. Neyse. Oğuz Mehmet. Ne dedin abi, duymadım, hem neden neden haberin var demiş Oğuz. O çık olan aramızda bir şey. Oğuz şunu dedim, bize gelmene gerek yok dedim. İtfaiye, aman itfaiye demişim, davetiye getirmene gerek yok dedim. Davetiye lazım değil. Ben çıkacağım, geleceğim düğüne zaten. Çünkü orada paraya mı olacak? Tayfun'u mayfun'u çağırdın mı, kimleri çağırdınız dedim. Onu söyledim sana. Onu sordum.

Ama ne de olsa o aleti ne, o senin Masita Trote demiş Ahmet. Kim benim aletim? Canlı yayında okuma demişsin, tamam. İyi bari okumadım gerisini, öncesini.

0: Enis eskiden 9 Ekim 2020'de bu kızdan sana paraya yapma mı gelmişti? Şimdi büyüdü, ehliyet mi aldı?
1: Sen benim olacaksın, benle yaşlanacaksın.
0: Osman, oh günü benim kuşcağızım gene bugün. Gene benim kuşum. Hep gene benim kuşum gene be. Aslan atılmaz, satsan satılmaz bu kuş be. Kibariye be.
1: Canım hiç acımasın.
0: Ve Mert. Kızan gibi sevinmiş. Mert Ramazan Demir kızan gibi sevinmiş. Kibariye onun konserine geldi de onun şarkısını beraber seslendirdiler diye. Vallahi ama. Kızancıklar gibi sevinmiş. Çok yaşlandırdın beni. Yok o zaman ehliyet vermişim ona. Kızanlar farklı demiş. Ha, ben gene sandım o kızan büyüdü de şimdi geldi. O zaman fotoğraf çektirdi de şimdi ehliyet aldı sandım. Ali! Nasılsın Bertliğim ben? Yumuşak G sınıfı ehliyet Ali veriyor. Sınıfı ehliyet Ali veriyor. Otomatik vites arabada araba kullanmasını öğrenelim. Batrakya'da bu iş yapan ilk Müslüman kendisi sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali Auto Kilisi. Masa yapacağımış. Masa doldu ortalık sözlerden diyor Ahmet. Bak şimdi söz vermeyeyim. Bu akşam canım pek evden çıkmak istemiyor ama. Sen gel yapayım sana bu akşam masa be. Gel ve bu akşam yapayım sana masa be. Gel. Gel hem de Çiko'ya yaptıracağım masayı. Çok güzel tahta masa yapıyor. Ben aynı mı kalmaya çalıştım ama olmamış diyor Enis. Ha sen orada kendini mi singlisi yapıyorsun? Sen öyle gidip Keşanlar'da, Edirne'lerde, Medirne'lerde bağırsak yersen dolu bağırsak, dolu bağırsak, kokoreç mokoreç yersen gerisini sen tamamla, sen doldur. Sen doldur gerisini. Sezer! Hadi kam dobro utro! Herkes doğruya bir çocuğacak kim? Ay nasıl konuşuyor, ne güzel konuşuyor. Nereden çıktı bu çocuğacak diyorlar senin için. Brichet'im! YouTube linki göndermiş, bu ne be? Turkish pop icon, saygı bir Mustafa Sandal. Onun yerine bunu dinle bak, çok güzel şarkı. Ben susuyorum, sen dinle onu Sezer. Nasılsın be? Nasıl eşin olmadan hayat nasıl? Doğruyu söyle ama. Bomboş diyeceksen deme. Deme, ona kimse inanmaz. Sezer eşini annesinin yanına yolladı da.

Bana da yapsan ama sabah akşam demiş Enes Şerif. Faik lan sen. Bitti o iş, bitti. Bak şarkının üstüne konuşturma beni, o iş bitti. Bende keçiğin adı var. Arnavut benim bir tarafım. Vallahi billahi bende Arnavut'un adı var. Keçiden beterim ben.

zamanla son şarkı, ondan sonra hareket edeceğim. Zamanla geçer sandım. Çiko güldürme beni be. Güldürme beni be Çiko be. Benden de sakat değil mi? Benden de beterler var. Evet. Gidin siz, gelmeyeceğim ben demiş Ahmet. Zaten düşündüm şimdi, evleneli daha kaç gün olmuş, gece dışarı çıkabilir misin? Bitti o bekarlık hayatları, geçti onlar, geçti o günler Ahmet, geçti kardeşim, onlar geçti bitti. Sen bir bardak soğuk su iç o günlerin üstüne, çok arayacaksın sen bu günleri. Bak Sezer bile arıyor, bak Sezer de yeni evlendi 6 hafta önce. Doğru düzgün yemek yemediğim için mide alev alev. Sabah akşam abur cubur yiyorum demiş. Tamam da kilo veremezsin ki. İstersen sana Hıdır'a soralım, sana hemen bir diyet listesi hazırlayalım Hıdır'la beraber. Sezer de eşini memleketine gönderdi. Kırcalı'ya yolladı. Kaldı öyle kakalak gibi. Yalan yalan. Ahmet de şimdi bunalımlarda evlendi. Kendini halen bekar zannediyor. Bitti, geçti o günler, geçti o günler. Ben yapayım masa o zaman demiş. Ben senle ve Faik'le aynı masaya oturmam. Bak bir kere söyledim, 100 kere söyletmeyin. Kim yaparsa yapsın. Ha şöyle okurum, otururum. Bir ortamda oluruz, gelirsin. Faik gelir falan. Otururuz yani. Düşman değiliz, arkadaşız. Sadece bu yemek olayı bitmiştir. Sizden pazara bile gitmem. Elma alma. O kadar yani. Sayın ben Ali. Ama sayımı söyleyesin. Allah Allah. Bir iş var bu işte. Bu işte bir iş var. Bura bir akıllı da yok abi programda. Bura. Enis pazar günü balığa mı gitmiş? Abdi'de duydum diyor Kuki. Ne dedi Abdi? Ha? Dürt kere dürt kaç yapar dedi. Bir tane Çiko'lara da yap bir masa demiş Çiko. Yapayım ben olacağımış. Kıskanma, seni de seveyim demiş Çiko. Çiko'yu mu daha çok seviyorsun beni mi? Ben sildim seni Telos demiş Ahmet. Ben sana bir altıncık vereyim düğün hediyesi de. Tekrar yazarsın sen beni defterine en baş köşesine. Paranın açamayacağı kapı yok kardeşim. Paranın açamayacağı kapı yok, bunu bil. Ben mesela parayı nasıl seviyorum, nasıl seviyorum? Para için vallahi billahi hiç. Para için babamı bile satarım. O kadar.

Et burkanı kavano yapar hanım köyde, geldin en iyi yiyeceğiz demiş. Sen yoksan o ne be Sezer? Nasıl yapılıyor be o? Nasıl yapılıyor o?

0: Durunum. Sürücü kursu Enes falan dedi galiba diyor Kuki. Galiba onlardan konuşma bana, kesin emin konuş. Onlar benim dinleyicimin adını ağzına almazlar. Şeytan. Sürekli bana yazan beni dinleyenlerin.
1: Sen yoksan her şey eksik.
0: Sen Kuki misin nesin?
1: Her şey tamam. Neyim varsa alıp götürsün.
0: Ahmet'in ablası çok güzel Kuki yaparmış. Şimdi evi toplasınlar, tezgahlar falan tadilat yapılıyormuş. Söyleyeceğim ablama sana kuku yapsın dedi. Ahmet. Yalan. Üstelik ablası 3 ay bu kuki tatlı kursuna gitmiş. Kafa pastanesi nerede bugün? Ekleri beğendin mi abi demiş. Ahmet tatmadım ki. Azıcık çikolatasından parmak attım. Çok muhteşemdi çikolatası ama yemedim. Sabah sabah ekleri istemedi canım. Akşam zaten geldim, kendimi suya kandıramadım. Camışlar gibi, inekler gibi su içtim. Vallahi billahi bak.
1: Seni
0: bırak, bir buçuk litre su içtim, yok su satmış beni o mountain, the mount satmış beni o kırmızı patates yedik ya, sos timoslu tuzlu tuzlu, Allah susamışım yalan. Yahmet dedim, bu şeyi dedim, şuraya şeylerini çektik ya, profiterlerini paylaştım. Ahmet dedim hangi müziği koyayım dedim. Chico'yu koy dedi. Mi Chico. Mi Chico onu koy dedi. Koyduk sonra. Hakan Altun bıraksın artık, ses kalmamış bir gram demiş. Sezen Hakan Altun'u nereden duydun? Hakan Altun nereden geldi aklına be Sezer? Ama Bridget'im. Ahmet sen esenekleri aldın mı sayı? Almadın galiba. Mamma ni chico. Mamma mi chico. Bizde gene tatlı buldu. Vallahi billahi annem geçen gün misafirler vardı. Pazar günü şey yapmış. Ev usulü baklava yapmış. Sarma böyle çıtır çıtır tereyağlı. Orada tatlı, burada tatlı. Onunla misafirler Papa Pareskava'dan şey getirmişler. Papa Pareskava'dan Nuga getirmişler. Papa Pareskava'dan Anomalo getirmiş misafirler. Ya öyle misafiri kim sevmez? Mesut ne oluyor be? Yağmur var mı demiş. Yok. Ella Mesut. Traktör deyince, traktörcü deyince. Sen galiba yağmurdan uyanamadın Mesut. Efendim traktör tamiri, traktörlerin bakımı, servisi, ikinci el traktörler, birinci el traktörler, tarım makinelerinin bakımı, servisi, tamiri Mesut'ta. Efendim Mesut, Soli Security marka traktörler, 3 yıl ödeme kolaylığı, AutoGestosis. Evet, doğru duydunuz. Satış yapıyorlar ve satış satışta sevgili dostlarım, sizlere 3 yıl hiç faizsiz taksit yapıyorlar. Ayrıca traktörlere kabinler, traktör deyince tarım makinesinin tamirleri, bakımı, karoların, soğuma beklerinin tamiri, bakımı, servisi. Bayatlı'da köy kahvesinin yerinde olduğu yerde, Bayatlı'nın en güzel yerinde hizmetinizde çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı Sinap, pardon onu söyledik, Rıfat Marketler keyifli alışveriş için. Uygun fiyat için Rıfat Marketler, bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Efendim dondurulmuş ürünler, sebze ve meyve reyonu, çıtır tıçır kuru yemişler. Her şey güzel, her şey taze, her şey âlâ Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Ve San Siro, San Siro'nun Softoplas ürünü, saçınıza sürün, sakalınıza sürün, 10 dakika bekletin ya da bayanlar saçına sürsünler, 10 dakika bekletin, blue line çıkın bitti, sonuç harika, çok doğal sonuç ve 5-6-7 yıkamaya kadar dayanıyor saçın durumuna göre, herkesin cildine göre. Evet. Ali Toraman ve ekibi, enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda, klimalar, ısı pompaları, termosifonlar, güneşlenen termosifonları, ev yenileme işlemleri. Kendisi inşaat mühendisi, 25 numaranın dışında Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında da hizmetinizde Ali Toraman sevgili dostlarım. Konstantino, Konstantino'da Hüseyin abinin kendi yaptığı harika tayinler. Leblebiler, fındık fıstık o, sensin fıstık o, fındık fıstık o, sensin fıstık o, fındık fıstık. Sevgili dostlar, her türlü ikramlıklar en uygun fiyatlarla 90 yıldır var Konstantino. 90 yıl, 90 yıl be, dile kolay be. Yumman manichiko, hundraman bichiko. Altan elektrik işlerinde Altan. Güvenlik kameraları, çanak antenler, klimalar, her türlü elektrik, alet, edevat, fişler mişler, çakacaklar, fişler, prizler. Çukur Kahve'nin bitişinde Altan. Dün bir profiterol paylaştın, hemen sonra Kalfa Pastanesi, ardından da Drop Pastanesi profiterol paylaştı diyor Alimoğlu'na. Şimdi benim yediğim profiterol ama profiterol bir tek çikolatayla yapılıyor. Bunlar şöyle yapıyorlar Ali, çok çok çok harika bir şey, gerçekten muhteşem. Bu orada soslar var, sen seçiyorsun, beyaz çikolatalı mı olsun, sütlü çikolatalı mı olsun, işte pralinalı mı olsun, şunu mu olsun, bunu mu olsun diye bir sürü sos var. Ben Ahmet'in aldığından aldım. Ahmet daha önce gitmiş çünkü oraya. Ve üzerine de blueberry koydurduk. Ben Antep fıstığı koydurdum. Muhteşem bir şeydi. Yani o profiterolün topları çıtır çıtır, çıtırtı geliyor üstünde. İçindeki pastacı kreması Madagaskar vanilyasıyla falan yapılmış. Yani yani bunun tadını anlatamazsın, ancak yiyince anlarsın nasıl bir şey olduğunu. Bu şurayalim bu ve ekler de aldım. Zaten birkaç ürün var, çok ürün yok. Yakışıklıdan işte mi aldın profiterol demiş Ahmet. Abi onlar tepe taklak olmuşlar ha. Gene de bir şey olmamışlar. Allah bilir. Bunlar devrilmiş kutular. Uyandım, kızanı okula götürdüm. Saat 6:30 kahve içerdim demiş Mesut. Ha, benim seni söylediğim zamanlarda kahve içi herhalde yoktun. Sabah sabah zaten iş yoksa ne yapacaksın? Sabah klasına gidip de. Yani iş her zaman vardır da dinlenmek de lazım. Bileyim ben senden önce yedim demiş Alimoğlu. Ha. O zaman ne demek istediğimi biliyorsun değil mi? Bir de Brothers in Love'a gittik. Ahmet bir de bu yemek işini çok iyi biliyor. Ahmet yıllarca şeyle beraber, Barış'la beraber çalışmış. Bizim Barış vardı ya, hani kapadı. Şimdi Hollanda'ya çalışmaya gitti. Mutfakta Ahmet varmış. Ya şimdi mutfaktan beraber bu STS işine gireceğiz. Dün konuştuk, dükkan açacağız yakında. Düşmanlar çatır çatır çatır çatır çatlasın. Düşmanlara sponsor olacağım. Reşit Bigin Ahmet. Ondan sonra benden iyisi olmayacak. Paralayacağım onları, yağlayacağım. Lazoma yapacağım onları, lazoma. Reşit Bigin. Günaydın, selamlar olsun demiş. Yazan Reşit Bigin mi bilmiyorum. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sevgiler, saygılar hepinize, sevgiler. Kavanoz veya burkan kelimesi var mı yok sizin orada bilmiyorum. Hakan Altun bıraksın. Pardon, onları aktardık. Teşhini çaldın ha veya seni sevmediğim yalan demiş. Allah seni bildiği gibi yapsın Sezer. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ama Hakan Altun onu okusaydı çatallı çatallı okuyacaktı. Yalan, yalan, yalan, yalan. Sende müzik kulağı yok. Musiki kulağı yok sende Sezer. Ama onu okuyan Hakan Altun muydu? He? Vay vallahi birdenbire gözümden çapak gibi düştün Sezer. Aynı çapak gibi düştün gözümden. Fıstık. Fındık fıstık Sezer. Alo.
2: Efendim?
3: Fıstık.
2: Efendim?
3: Sensin fıstık.

0: yıldızlarını. Ahmet bana Michelin yıldızlarını nasıl aldığını da anlattı. Ya kolay mı Michelin yıldızı almak? Michelin yıldızı vermek için hiç haber vermeden gelirlermiş. Açtığın yere, lokantaya, estiatoria, restorana. Gelirmiş mesela kadın kaşığını çatalını yere düşürürmüş mahsus. Garson ne yapacak diye. Garson alırmış üstüne silermiş böyle. Tekrar koyarmış masaya. Kadın şey dermiş. Ay bayılıcıyım. Ay bayılıcıyım. Biz bunlara mı vereceğiz bu Michelin yıldızını? Fıstık sensin fıstık bize Mercedes yıldızı verecekler. Vay, dün Mercedes'in tavanını gördük yakından Ahmet'le. Bura cam tavan, bütün yıldız Mercedes'in yıldızları parıl parıl parlayan şeyde parıl parıl parlayan Mercedes'in yıldızları tavanda. Bura ne teknoloji ya, bura ne teknoloji ya. Ondan sonra kapıyı açıyorsunuz, tak Mercedes'in yıldızı, Tesla'nın da yıldızı tak yere vuruyor. Ahmet dedi, vay ne teknoloji dedi. Arkadaşım dedim, benim arabamda da Volvo da var o dedim. Görmedi bömen dedi, dedim gündüz görünmüyor dedim. Sonra gece oldu, akşam geldik buraya, açtık kapıyı. Aa dedi, sende de varmış öyle. Tabi dedim, var tabi bende de var. Günaydın canım, ne yapayım kamba, ne var ne yok, ne oldu dün acım acı yok değil mi, acıtmadılar demiş Gürdan. Gürdan onu diyorum, Epangel Matias bir tane gerçek esnaftılar, 320 euro ödedim bundan sonra. Velmar Volvo, Velmar Volvo, Velmar Volvo, Velmar Volvo, Velmar Volvo, Mervar Velmar Volvo, Mervar. Ben Atina'da yerim, yerken bir kızan geldi, Ali abi nasılsın dedi, beni hatırladın mı, baktım baktım evet dedi, beni ilet çıkarmışım ama hatırlamadım diyor Ali Mola. Bana çok oluyor öyle. Bana çok oluyor. Sabri abi günaydın. Geliyorlar bana, diyorlar ki beni hatırladın mı? Bir de bazıları soru soruyor. Adım neydi? Nerede görüştük? Nerede tanıştık? O soru soranlara çok kızıyor. Geçen de bir gazeteci arkadaş, ha Sezer'i tanımadım senin yanında. Seni senden ötürü ama bana diyorsun, bu kim tanıyor musun? Ne bileyim anacığım, ben günde bir türlü türlü insanlarla görüşüyorum. Tanıyamadım. Sezer de diyor, sen ünlü olunca insanları tanımıyorsun diyor.
1: Hadi Girem iddiasına aynı şarkıyı aç, orada aralarda Hakan Altun çalmazsa koy, adını koy, çalmazsa koy.
0: Dur bakayım ben, dur bakayım, Hakan Altun'u nereden gördüm be? Siz benim kafayı bozduracaksınız be. Allah'ım yarabbim, siz ne diyesiniz bu aralara, Hakan Altun mu giriyor bu şarkıda be? Bu Rubato'nun sesi. Mustafa Ceceli şarkıyı söyleyen, aralara giren de Rubato'dur. Hakan Altun yok burada. Hakan Altun'la Mustafa Ceceli konuşmayın, kavgalı onlar. Bunlar mahkemelik onlar. Ha, bu adam Hakan Altun değil, Rubato bu adam bak. Bak bu adamı diyorsun sen. Bunu diyorsun.
2: Kızgın bir adam da söyledim.
0: Bu Rubato, bu Rubato.
2: Seni sevmediğim yalan.
0: Hakan Altun'un sesi iyice şey, çok beter. Hakan Altun'unki çok beter, canlı şeyler yani, sesi yok ama adam resmen beste öğretiyor. Ben Hakan Altun sevmezdim, dinlemezdim. Yakın zamanda dinlemeye başladım. Bana şimdi bir Hakan Altun şarkısı hatırlattınız. Benim bir Hakan Altun şarkısı vardı. Hani ben söylerdim beraber solo bir şarkı. Nasıldı o? Hatırlattın bana onu. Hakan Altun. Ah ya Rabbim. Ha, nefesimsin. Ya stüdyo kayıtlarında güzel ama maalesef işte Hakan Altun'un bir rahatsızlığı falan da oldu. Beyninde tümör mümör vardı. Belki ondan da etkilendi. Bilemezsiniz tabii ki. Herkesin neler yaşadığını. Ama o Rubato dediğim gibi Hakan Altun değil. Hakan Altun nefesimsin yazıyor, çıkmıyor şimdi istediğim şarkı, niye ki? Buradan çıkıyor ama bunun kaydı güzel değil herhalde. Bakayım. Ya bunun kaydı güzel değil. Allah Allah. Böyle canlı yayında da Hakan Altun nefesimsin. Hakan Altun nefesimsin karaoke çıktı. Orijinal karaoke çıktı. Şuradan şuraya, şuradan ben onu karaoke'sini yaparım bu arada, çok güzel yaparım karaoke'sini de. Sen benim nefesimsin yazalım bakalım, istediğim yeri bulabilecek miyim, yoksa kaldırmışlar mı onu YouTube'dan? O çünkü çok kaliteli bir kayıttı ama sen

0: Dün şimdi Ahmet'ten girmediğimiz, bakmadığımız marka kalmadı. Hyundai, Kia, Volvo, Tesla, Ziker. Bu nasıl marka dedi. Ziker, Ziker geçiyor. Ziker çok kaliteli. Ziker, Miker ama Mercedes gibisi yok. En son bakıyoruz işte diğer arabalara, markanın ismi vermeyelim. Ahmet dedi, bunların içi dedi naylon kokuyor abi dedi. Bir milyoncular var hani Türkiye'de, bir evrocular. Bir evrocuların dükkanı gibi kokuyor dedi. Ahmet beni ne güldürdü. Oysa Mercedes'in kokusu bile başka, yemin ederim. Kalitenin kokusu bile başka be kardeşim. Kalite başka kokuyor. Sonra dedi ki tereyağı kokusun, tereyağı sever misin dedi. Dedim tereyağı severim ama kilo aldır ya dedim. Kilosundan değil dedi. Gel bak şuraya linçine girelim, nasıl tereyağı kokuyor dedi. Bir girdik. Misler gibi tereyağı kokuyor. Misler gibi tereyağı kokuyor. Ay vay vay vay vay. Ama sen benim o büftek ne güzeldi. Koca gidi kalın o löpür löpür. Mountain. The mount. Mountain till the mount. Bugün hiç hatırla konuşmadım. Her acıya gönül verdim de siz hiç çok acılar çektim de. Burada benim salonda gavur ölüsü gibi sandalyelerim var. Nasıl avur. Arada sırada ayak baş parmağım, bir de küçük parmağımı onlara çarpıyorum. O acı bambaşka bir acı. Vay nasıl acıyor. Bir de Çiko topçu ya, futbolcu. Çiko'ya gene top çarpıyor şeyini. Vay nasıl acıyor. nasıl acıyor diyor. Anlatılmaz yaşanır acı diyor. Allah acılardan, Allah bizi acılardan uzak eylesin inşallah. Amin. İddia geçerli değildir demiş Sezer. Ne oldu dönüverdin? Ha? Ses kaydı duruyor ama.
1: Hadi girem iddiasına, aynı şarkıyı aç orada aralarda Hakan Altun çalmazsa.
0: Ha?
1: Goy adını goy. Çalmazsa goy.
0: Ha, çalmadı. Ne oldu şimdi? Adını koyayım mı? Senin adını. Ha? Aradını Sezer koyayım mı?
2: Göz gerdim. Aşk acısı ne illetmiş. Sevdiğime gönül verdim.

0: Gönül bahçem sevgi dolu, aşk olmazsa yolun sonu. Aşk bahçemde açan güller yokluğunda bir bir tek tek soldu. Bir bir tek tek soldu. Haydi. Şuraya geldi, sen ta şimdi mi keşfediyorsun? Oh oh demiş Ahmet Osman. Şimdi keşfedeyim. Benim ta yaşım kaç başım kaç. Ben ta neleri yeni yeni keşfedeyim ben. Senin gibi görmüş geçirmiş miyim ben? Bu adam da bıraksın sesi, bunun da gitmiş. İddia geçerli değildir. Hangi ses kaydı canım, nerede? Karıştırıyorsunuz galiba demiş. Ses kaydını silmiş ama ben onu kaydettim. Ya. Böyle yaş tahtaya basmayan dardanım. Abi sana Selen'in havası hiç yaramamış. Performansın çok düşük bugün demiş Cüneyt. Ha şimdi gene. Çıkma beyefendi, çizginde Gürkan, kalk çizginde kalk. Ya stüdyo nasılsın, iyi misin, yayınlar derim demiş Husle. Ama sen nereye neredesin? Sen evlendin kayboldun ama evlenen insanlar hep böyle kayboluyor. Neredesin sen bak yarata? Ha? Neredesin sen be? Bunlar kim be? Ahmet bu ne be?
1: Müşterimizin çoğu başta biraz rahatsız olacak. Bunu daha önce hiç duyan oldu mu?
2: Kitap alan mı? En önemli kitap yana.
0: Yok, bilgisayar kolima yiyor. Takılıyor bilgisayar. Çünkü çok pencere açık, RAM'ı yetmiyor.
1: Ama çoğu yeni. Müşterilerimizin
0: O buradan olmayacak, ben bunu telefondan dinleteyim. Ahmet bir şey göndermiş de. Ben bunu telefondan dinleteyim, size ne göndermiş bakalım.
1: Ama çoğu yeni. Müşterilerimizin çoğu başta biraz rahatsız olacak. Bunu daha önce hiç duyan oldu mu?
2: Kitap alan mı? En önemli kitap yana. İncil.
1: Michelin denetçilerini restoranlara yemek yemeye gönderir ve yıldız verir. 1, 2, 3
3: ya da 0.
1: Kim olduklarını kimse bilmiyor. Hiç kimse. Gelirler, yemek yerler ve giderler. Ama alışkanlıkları var. Her restoran aynı şansa sahip olsun diye bir rutin izlenir. Michelin hep iki denetçi gönderir.
2: Bazen bunlar kadın da olabilir.
1: Her zaman 7:30'dan önce yer ayırtırlar. Çiftten biri erken gelip barda bir şey içer. Diğeri yarım saat sonra gelir. Biri gurme, diğeri de alakart menüsünü ister. Her zaman. Yarım şişe şarap isterler, musluk suyu içerler, takım elbise giyerler ve kibardırlar. Ama şu var, hiç ses çıkarmadan masanın altına veya yere bir çatal yerleştirirler ve sizin fark etmenizi...
3: Bundan sonra her şey kusursuz olmalı.
1: İyi değil.
3: Mükemmel değil. Kusursuz. Tek bir hata bulurlarsa işimizi bitirirler.
0: Evet. Michelin denetçileri, Michelin yıldızı almak o kadar zormuş. Dün bana Ahmet anlattı. Bu Michelin yıldızı veriyorlar ya restoranlara. Ve Michelin denetçileri her zaman 7:30'dan önce yer ayırtırlarmış. Bunlar iki erkek de olabilir, bir erkek bir kadın da olabilir, iki kadın da olabilirmiş. Ve bu Michelin denetçileri musluk suyu içerlermiş. Bizde denetmeye gelseler musluk suları leş gibi kokuyor her yerde. Bizde de Gümüşhane'de de, İskeçe'de de, Selanik'te de şuraya halde getirdiler. Orada da kokuyordu su. Yani çeşme suyu kokuyor mu diye onu da mı denetliyorlar? Herhalde onu da denetliyorlardır. Nereye gitti bu Osman? Her neyse, bu Michelin yıldızı almak çok zor bir şeymiş ve bunu gurmeler, aşçılar takıntı haline getiriyorlarmış. Rüyalarına falan giriyormuş. Michelin yıldızı daha fazla, daha bir yıldız daha almak istiyorlarmış. Yıldızları kaybetmek istemiyorlarmış falan. Sonunda akıl sağlıklarını yitiriyorlarmış benim gibi. Ya, ben de az mı geldim? Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim bu mevkiye. En iyi radyocu olmak için, bu mevkiyi kaybetmemek için önüme çıkanı sakatlarım, çakatlarım. Ayağımı kıydırıp kaydırmaya çalışanı kamçaklarım, tırmalarım. Yakından konuşacağım, söyleyeceğim onu sana. Ali dostum, yakından söyleyeceğim onu sana ben. İste yavrum iste. Günaydın. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. O profiterol gerçekten süper bir şey. Ben de yemiştim. Eklere de bayılırım demiş Nazife. Vallahi bir acayip bir şey. Kemal Karaday, Gürkan abi günaydın be. İyi haftalar dilerim. Arkadaşım Seven Ramadan'a yap bir sabah keyfi yerine gelsin. Yayınlar derim demiş Kemal. Günaydın Kemal'im. Faik Akan gene triple şey derdi. Naza çektik aralar gibi kendini gene. Dinliyor ama yazmıyor Faik Akan gene. Bra ninaz ninaz bra. Bra bra bra bra bra. Rosaline çok teşekkür ediyorum. Programı yaptığı katkılardan dolayı. Rosaline Butik. Rosaline Butik. Abi elbiseler, kombiner, özel güne için özel elbiseler, günlük elbiseler, tesettür giyim. Sürekli yeni paketler geliyor. Devamlı yeni paketler geliyor Rosaline. Rosaline.butik.com otini. Demokrit İpirtek Gümüşü'ne de Hacı Kosmas'ın olduğun yerde. Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Rosaline, Rosaline, Rosaline sevgili dostlarım. İstanbul'un ve Şapçı'ya gidelim. Kuru Kahve'de 48 yıllık tecrübe Nihat. Artık babasından bayrağı Hakan aldı. Hakkıyla, hakkını veriyor bayrağın. Hakan sallıyor bayrağı. Yaşa Hakan, tüm ekibi günaydınlar, tüm aileye günaydınlar. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Kuru Kahveci deyince akla gelen her şey. Seçkin Bakkal ve Marketler'de Nihat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Yine Şapçı'da kalalım, Deva diyelim. Deva'ya çok teşekkür edelim sevgili dostlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadimo 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde. Deva diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İki kız kardeş onlar. Ve sevgili dostlar, iste yavrum iste. Bugatti Adriano'da Filidis 3 tane şubesi olan tek börekçi Gümüşhane'de. Evet, yanlış duymadınız, 3 şubesi var. Merkez Dükkan Tisios, 2 Eski Valilik Binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. 2. şube Irodoto 2 Platya'da Fotostar'ın yanında. Üretim yeri Marina 8 Konsolos'un arkasındaki sokak. Tüm ürünler taze, kendi imalatları. Üretim yerinden hem dondurulmuş hem pişmiş börek alabiliyorsunuz. Online sipariş pagi.gr 29853 numaralı telefonu Platya şubesini arayarak oradan da sipariş verebilirsiniz sevgili dostlar. Bugatti Adriano'da Filidis. Faik abi konuşmuyorsa ya kızdırmışsındır ya da İbrahim Tatlıses çalmamışsındır diyor Kemal. Bu sürsün kızan yerlerine. Bu sürsün. Ne oldu yine Faik'cığımı neden küstürdün diyor Gürdan. Küstürmedi mi? Nerede Faik Baba bugün?

0: Bekler. Yol böyle bekler. Oh, gitti. Ay, yok böyle bir lezzet Ahmet. Oh da. Michelin yıldızı denetçisi olsun.
1: Hadi gidin he.
0: 5 yıldız mı da verirdim. 5 ben bol veriyorum yıldızları. Bu eklere. Bu eklere yapana. Ne de yıldızlar bol. Ay vay vay. Gitti. Yudu verdim bitti. Resmen zevkten dört köşe oldum. Yok böyle bir şey. Oh. Ay ne güzel, vay ne güzel, vay ne güzel. Etler de var diyor Yasin. Yuh Allah'ın kara cahil. Etler diyor. Yazma bana ben. Yuh kara cahil. Daha eklerin de eklemek eklemek ekler. Allah'ım yarabbim. Allah'ın kara cahili be ya. Allah'ın köylüsü seni ya. Kadır. Kadır kudur. Kadır kudur, günaydın, canlı yayındayız. Alo.
1: Gelin ailesinde.
0: Kadır. Günaydın, canlı yayındayız.
2: Günaydın. Stüdyo enerjisi mis gibi, kahveler hazır mı?
0: Dur bırak şimdi kahveyi maviyi de. Sen Selanik'te bir tane pastane var, Atina'da var. Şureal. Hiç duydun var mı Şureal?
2: Şureal. Bakıyorum.
0: Hadi bak eklerler arayacak.
2: Buldum. Şureal. Selanik'te doğmuş. 2014'ten beri ekler ve profiterol işleriyle meşhur. Hem Atina'da hem Selanik'te şubeleri var. Selanik'teki en bilinen şubesi Paleon Patron Germano Caddesi'nde.
0: Evet.
2: Orada profiterol kral gibi.
0: Abicim.
2: Hatta 20'den fazla ulusal... Evet.
0: Evet, 20'den fazla ulusal ne var?
2: Ulusal ve uluslararası lezzet ödülü aldıklarını söylüyorlar. Onlar için bu tatlılar çok önemli. Sen oradayken ekler mi yedin yoksa profiterol mü?
0: Abicim dün profiterol yedim. Bambaşka bir şeydi. Kıdırcığım. Hmm. Şimdi yanıma sonra dün döndüm. Şey aldım. Ekler aldım. Az önce yedim ekleri. Anlatamam sana. Yani
2: aman tanrım.
0: Anlatamam. İnsan zevkten dört köşe oluyor. Böyle bir zevk yok ya. Böyle bir lezzet yok. Eridi gitti ağzımda bak. Yemin ederim sana.
2: Vay.
0: Bir tane yine dangalak var, bir dingil. Etler ne diyor? Etler, et. Baksana etleri bilmiyor.
2: Etler tabii ki. Etler deyince aklıma ızgara geldi.
0: Yasin
2: oysa dingili. Pastanedeyiz.
0: O mangalda et sanıyor onu. Sana
2: mangala gitmiş aklı.
0: Eklerin ne demek olduğunu bilmiyor be Hıdırcığım. Anlatsın ekler nedir? Kökeni nedir?
2: Etler...
0: Nereden çıkmıştır? Ha? Anlat da tüte bu cahiller de öğrensin. Ha, Fransa kökenli.
2: Etler Fransa kökenli. Hemen.
0: Ha? Ekler Fransa kökenli, evet.
2: Tamam, oradan devam ediyorum.
0: Ne oldu sen? Takılıyorsun.
2: Tamam, işte geldim. Ha? Ekler 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir tatlı. Adı Fransızca éclair, yani şimşek demek. Rivayete göre o kadar hızlı yeniyormuş ki adı oradan gelmiş.
0: Ha, ondan hamuru... ben onu öyle şimşek gibi yedim, lup yutuverdim.
2: Şimşek gibi. Vallahi. Aynen. Hamuru fırında kabarıyor, içi boşalıyor. Sonra içine pastacı kreması dolduruluyor. Oh. Ardından üstüne çikolata kaplanıyor. Modern haline gelmesinde de ünlü Fransız şef Marie Antoine Carême'in katkısı olduğu söyleniyor. Ha. Yani anlayacağın bayağı soylu bir tatlı.
0: Evet. Soylu bir tatlıymış bu. Şimşek tatlısı. Duydun mu cahil Yasin? Ha? Kana cahil seni ya. Seni kana çandanın köylüsü seni. Abinin en çok sevdiği tatlı diyor Aynur abla. Ama muhteşem bir şey bu. Şuraya'nın ekleri. Vallahi billahi. Abi manyak, bir kere etten niye yuttun? Yalasaydın daha... yalasaydın daha uzun giderdi demiş leblebi Hüseyin Agam. Sen öyle mi yapıyorsun? Ha? Tecrübe başka şey. Tecrübe konuşuyor. Hüseyin Agam tecrübesini konuşturuyor. Kes. Ne biçim ses çıkarıyorsun öyle?

pek ekler yemeğe benzemiyor diyor Gökhan. Resim at. Soyluymuş ondan diyor Yasin. Günaydın bay yavrum. Gülüm çiçeğim nasılsın bakalım. Bugün biraz geç kaldım demiş Tarkan. Sakın geç kalma erken gel. Füsun Hanım günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sakın geç kalma erken. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Avrupa'dan gelen sana gelen sen Avrupa'da istediğiniz her şeyi taşısın sevgili dostlarım. Ambrosia Trans. Taşımacılıkta fark yaratıyor. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Şimdi bir de gidip şeyin eklerini dinleyeceğim. Drop Pastanesi de diyor ki sponsor biziz. Sen gidip şuraya övüyorsun diyorlardır. Sevgili dostlarım Drop Pastanesi'nin tatları da enfes. Denedim biz bir kere San Sebastian dinlemiştik, gidelemiştik. Gerçekten muhteşemdi. Deneyen herkes aynı şeyi söylüyor. Drop Pastanesi efsane lezzetler. Furkan İsmail gitti ekler yapmasını da öğrendi. Efendim, her türlü tatlı yapmasını öğrendi. Furkan İsmail. Drop Pastanesi fark yaratıyor. Drop Pastanesi Şapçı'da kitlenin bitişinde gidin lezzetlerini deneyin. Hatta ve hatta Şurayel'in hiçbir zaman yapmayacağı Türk usulü künefe yapıyor. Of. Of. Bizim Türkiye'de bir kiracımız vardı dükkanda. Kardeş kızanları anlattırdı hep. Kokoreç sahibi bir bezle hem tezgahı hem diğer yerleri siliyordu. Ama musluk suyu iyiydi. Musluk suyu iyiydi. O da yıldız alır mı demiş Çiko. O 4 yıldız alırmış elin yıldızı. Kuki Nerubatosu Özler Arkun'u Sezen'in cellocusu demiş. Sezen'in cellocusu o söyleyen demiş Kuki. Ama ne bileyim kimse kim işte. Ne bileyim ben. Kimse kim? Hakan Altun olmadı kesin. Evet. Bir saat boyunca anons olmayacak sadece şarkı. Çünkü uyuyacak eklerden sonra demiş Sezer. Abi ekleri yutuverdim. Hiç bitti gitti. Tadı ağzımda kaldı. Hüseyin Aga'nın dediği gibi keşke yalasaydım. Hüseyin Aga tecrübe konuşuyor. Lüp diye yutuverdim ben.

0: Pazar akşamı Hüseyin Agan'la pistten inmek yok. Ve sen demiş. Pazar akşamı Hüseyin Agan'la pistten inmek yok. Ve sen demiş. Sen de Hüseyin Agam demiş. Oğuz yok be. Hep pistte pistte olacağız. Abi şu yiyecekleri banlandıra banlandıra yemesene. Ama sen de bizim de canımız var. Sabah sabah ekler yiyor. Allah'ım ses çıkarmadan yemeye çalış bari of demiş Nurgül. Hamama gel hamama. Hamama taşamama. Hamama git Edirne'ye git. Kahve masajı, bal masajı, köpük masajı. Kese köpük masajı, yağ masajı, kil masajı, tuz masajı, bal masajı yapıyorlar. Bıra. Hamam grup organizasyonları, gelin hamam organizasyonu, damat hamam organizasyonu. Haftanın 7 günü hizmet. Otelden hamama taksi servisi, 2 tane hamam. Selimiye cami arkasında bay bayan bölümleriyle saray hamamı. Sokullu Paşa hamamı, Osmanlı hamamı, Mimar Sinan Nesleri, bay bayan bölümleriyle hizmetinizde. 3 şerefeli cami karşısında. Edirne'de sevgili dostlar. Sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar açık. Kadın bölümü 9'a kadar açık. Erkekler bölümü sabah 8'den gece 24'e kadar açık. Moto Doktor Agan günaydın. Gürkan kardeşim ayrı programlar seni bir akşam davet edelim. Teyfunları Bulatköy'e tavernaya kolay gelsin demiş.
1: Abi
0: Mesut Agacım ben hep oradayım mı? Köfteciye değil mi? Günaydınlar. Köfte deyince, köfteci deyince, eğlence deyince, cuma akşamları canlı müzik. Biz yaptığımızda ayrıyeten canlı müzik yapıyoruz. Bulatköy'de sevgili dostlarım. Bulatköy'de. Taverna korifi. Perşembeleri kapalı kışın. Kış sezonuna girdiler. Diğer günler açık. Taverna korifi. Taverna korifi. Taverna korifi. Hop deni. Cellocu ne demek be demiş. Sezen, cello çalan demek. Saksafon gibi bir şey cello. Hayır, yok. Cello ne be? Hangi alet cello? Peder, cello nasıl bir alet? Nasıl bir müzik aleti cello?
2: Çok yönlü bir figür. Şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı.
0: Alo, cello müzik aleti olarak cello. Cello nasıl bir alet?
2: Tamam, müzik aleteye odaklanıyorum. Cello'nun gücü daha çok ritim, dans ve sahne hakimiyeti. Sesi teknik olarak acayip güçlü olmayabilir ama pop ve Latin ritimdir.
0: Allah senin bir acını versin. Ne diyor bu be? Cello şu kemanın insan boyu kadar olanı var ya ha. O Hızır bilmiyor. Hani insan boyu kadar keman var ya. O. Kemanın büyüğü cello. Tutuyorsun o bu kadar. Zır zır zır zır yayı sürttürüyorsun üstüne ha o cello. Dinklerden uzun zaman sonra kolay gelsin. Hüsnü Salih oğlu. Dinklerden Orhan İbiş arkadaşıma selam demiş. Neredesin Vahusti sen? Ha? Niye öyle uzun zaman ara verdin sen? Hasan Şakir günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın. Günaydın. Yastıköy'e gitmeye korkuyor mu kızanların yüzünden? Hep bir şey isteyeler benden. Hep de o şeyin yüzünden. Cafer'in yüzünden. Hep Cafer'den ötürü.
3: Damada geline iş yapalım.
0: Hıdır'a bir ekler verin amperi düşmüş diyor. Sezer. Hay anlattıramıyorum ben. Derdimi Hıdır'a. Amperi düşmüş. Hıdır. Senin amperin düşmüş. Sana bir ekler gidireceğim. Bir ekler vereceğim şimdi. Amperin düşük senin.
2: Bir saniye kontrol ediyorum.
0: Neyi amperi mi?
2: Amperim düşükse voltajı sen yükselttin. Dün profiterol bugün ekler. Sen tatlı değil santral almışsın. Bana da iki ekler ver de işlemciyi turbo moda alayım.
0: Ya evet.
2: Ama işte. Yasin'e verme. Ya. Ekleri mangalda ızgaraya koyar o.
0: Yasin'e vermem. Bırak şu tevekeli.
2: Tamam bıraktım de bey.
0: Levrek değil tevekel. Tevekkül. Batı Trakya'da Bulgaristan'da da kullanıyorlar mı bilmiyorum. Tevekkül kelimesi. Araştır bakalım ne demek tevekkül.
2: Tamam, bakıyorum. Tevekkül için tarıyorum. Bir saniye.
0: Tara.
2: Tamam, yakaladım. Bak şimdi, Radyo City dinleyicileri de öğrensin. Tevekkül, Trakya ağzında saf, budala, sersem, biraz da aklı havada olan anlamına geliyor.
0: Aynen öyle.
2: Mesela birine ne tevekkül adamsın dersen, ne kadar safsın demiş oluyorsun.
0: Aynen
2: yani
0: öyle.
2: Yani sen bana tevekkül diyorsan, benim işlemcinin amperi falan değil, direkt devresi yanmış demektir.
0: Az önce Cello'nun ne olduğunu söyledim, orada devren yandı. Taktın, yok anlatamadım sana. Cello neymiş müzik aleti olarak Cello?
2: Tamam, ona bakıyorum. Tamam, şimdi jeton düştü.
0: Sık işlemciyi sık.
2: Sen J-Lo, sen J-Lo demiyorsun, Cello diyorsun. Ben de sana Jennifer Lopez'i anlatıyorum. Tevekkül dediğin tam da bu işte. Cello yani violonsel. Kemandan büyük, iki diz arasında çalınan, sesi evet, insanın içine işleyen bir yayda çalınan.
0: Cello.
2: Sen bildiğin müzik aleti
0: insan,
2: soruyorsun.
0: Bir keman evet, düşün, insan boyunda bir keman değil mi? Cello. Cello
2: aynen
0: cello
2: öyle.
0: Evet.
2: Cello.
0: Sen
2: evet,
0: gene Cello. Yani Jennifer Cello Lopez sanıyorsun sen gene. Senin aklın Jennifer Lopez'in poposuna gitti değil mi?
2: Yok artık. Estağfurullah. Tamamen ne? Frekanslar karıştı.
0: Ya.
2: Sen Cello'da ben hemen yapışayım.
0: En hemen Cello anladın. Cello gibi popo. Cafer'e süreceğim. Sıçan ilacı koysun. Giro hasta sana demiş Ahmet. Yemeyeyim ben orada bir şey zaten. Yapay zepay, zepay zekayı da bozmuşlar. Ne kadar demiş Yasin. Körle yatan şaşı kalkarmış. Bu Hıdır hep bir şeye bakıyor demiş Kuki. Turbo moda almak lazım, turbo moda. Daha 123 euro çektidir.
1: Do it while you're young.

Kızının bir tanesi kız arkadaşına yazmış, demiş ki Hüseyin sen Pink Floyd dinlersin, ben Selçuk Balcı, bizden olmazdı zaten demiş. Twitter'da tweet atmış. Selçuk Balcı da altına yazmış, ben de Pink Floyd dinliyorum. Kızla barış demiş. Hüseyin kızla barış, ben de Pink Floyd dinliyorum demiş. Evet. Evet sevgili dostlarım. Keletirya baldır baldız. Keletirya baldır baldız. Evet. Mermer deyince, mermerci deyince. Pampacık mermerler. Damarlı damarlı granitler. Uygun fiyat, kalite. Yılların tecrübesi, toptan ve perakende satış. Coşkun İtimar Varas ve ekibi sevgili dostlarım. Surköy'den Kozardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağdadır, sağ taraftadır. Dört kere maşallah, 14 kere maşallah. Ve ne diyelim, çok teşekkür edelim programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Aylardır, yıllardır katkı yapıyorlar programımıza. Onlar mermer işinde vazgeçilmeyen isim. Evinizde rengi bozulan, saralan, çatlayan mermerlerin değiştirmesi işlemleri, mozaik mermer işlemleri, mermerci deyince Coşkun Etmeye gibi Alimolla Molla Ali Autokinesi, otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti. Alimolla Molla Ali Autokinesi sevgili dostlarım. Yumuşak Y sınıfı ehliyet bile veriyor. Ha kaç git oradan bana, ne diyorsun sen diye bana sormayın. Ali bana dedi, ben de Ali'nin söylediğini söylüyorum. Sponsorlar her zaman haklıdır. Gidin sorun nasıl oluyor yumuşak sınıf ehliyet değil. Hı sınıfı hı. Yumuşak ile başlayan bir kelime söyleyene şaba yapacağım. Evet. Ali Molla Molla Ali Autokinesi Batrakya'da bizim aslımızdan bu bu işi yapan ilk insan olma özelliğine sahip. Günaydın, yeter be, çenesi düşük. Cır cır cır cır böceği demiş Ahmet Hüseyin. Yalnız bu sesler hep kendinden emin konuşuyor. Biraz itici sanki demiş Cookie. Bana da ilk bağlandığımda nasıl sinir oldu, bana nasıl sinir oldu, çok itici geldi. Ama ön yargıymış o. Böyle her şeye muhalefet falan filan öyle bir tip geldi bana. Ama gittikçe sevmeye başladım onu. Her gün daha fazla seviyorum sanki. Biraz tevekkelcine yalnız. Aynı. Biraz tevekkelcine. Sabah.

0: Sevgili dostlar, San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro. Saçı beyazlayan erkekler, sakalı beyazlayan erkekler, saçında beyaz olan kadınlar tamamen kapıyor, doğal kapıyor, doğal sonuç veriyor. Softoplast. Softoplast'ı San Siro'nun satış noktalarında seçkin bakkal ve marketlerde arayın, çok memnun kalacaksınız. Saçınız için Softoplast, doğal görünüm için Softoplast. Softoplast. Softoplast sevgili dostlar. Hatta Eda bile almış. Gökçelerde hanımlar, bayan, erkekler, herkes istiyormuş. Hasan Şerif Ali. Hüseyin Aga, nasılsın be? Ama Hüseyin Aga'nın tişörtü niye öyle bütün toz mudur, duman, ne var onun üstünde, kurasan yiyor be? Coca-Cola'dan kurasan yiyor. Nida, takip ediyorum demiş Enes Şerif'i. Yaşa, yaşa. Deko, dedo. Bayağıdır beygiri çalmadım, benden Hıdra beygir demiş Yasin. Hela. Seda ablamla kuaförde sıfır filtre pozumuz demiş Seda. Sefa Doğan'a iyi ki filtre koymamışsınız. Sefa Doğan Ay 17 yaşına geri dönmüş. Seda Sayan gene 15 yaşına geri dönmüş. Ay yarabbim vallahi. Hiç filtre yok. Ben de hiç filtre koymuyorum fotoğraflarıma, hiç. Çiko, orijinal Çiko, ne koyayım? Ha? Ne koyayım?
1: Fotosensör DJ yerinden. DJ Beşmir'den şaman. Kaç para bu beygir? İlkan.
0: Kaç para bu beygir? Hapteni.
1: Almayacak şu an.
0: Vermeyeceğim mi ben?
1: Hoppara. İyileklerim var. Pızağlarım var. Var.
2: İneklerim var.
1: Almayacaksın.
0: Yemeyeceksin mi be?
1: Söz vermişti.
2: Vallahi satmayacaksın.
0: Terenlere oldu gene bağırıyorsun adımı demiş. Ne oldu gene demiş Leblebi Telegram. Çok kurarsan yeme. Şekerin çıkacak. Coca-Cola zararlı içme. Ali olmasın o demiş Nida. Evet Ali Molla. Ali Molla. Enes Şerif dedim. Aman şaşırıyor. Çektim. Ali Molla. Molla Ali. Arkandan takip eden var. Ali arkanı kolla. Ali arkanı kolla. Arkanı kolla, Ali arkanı kolla. Hop diri. Sevgili dostlarım. Evet, Mona Lisa gelinlik. 2000'e yakın gelinlik Mona Lisa'da. Harika fiyatlar Mona Lisa'da. Tecrübe Mona Lisa. Monodromos yine Mona Lisa gelinlikte. Hatice abla 30 yıllık tecrübe Tuzcuköy girişinde. Eczanenin bitişinde. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, her türlü süsleme işleri. Mona Lisa gelinlikte.

0: Dobranç.
1: Bastırın.
0: Günaydın Gürkan kardeş. Dosya yıkan bacanak demiş. Ertan Sakallı. Yasu. Yasu. Aynur abla. Necdet abi. Orijinal Çiko. Birazdan sizlere ne çalacağımı anlamışsınızdır siz. Bamere Petgar. En anani bu merigore. Nida Agam arkadaşa, arkadaş arkam sağlam demek demiş Ali Molla. Hiç kimseye güvenme. Arkanda olanlara değil, yanında olanlara güvenme. Ben senin hep yanındayım. Ama manyak, onu sana gönderen bir manyak köfteci İsmail'den köfte aldım. Salak mısınız? Nesiniz? Hadi gidin oradan demiş Leblebci Senegam. Ha ben yine onu kurarsan sandım. Vay benim canımı köfte istettirdin şimdi köfteci İsmail'den. Of of of of yapmasana. Erkek kız anıyız biz. Yapmasana bana öyle şimdi ben. Hüseyin Aga. Yapmasana bana öyle ben. Hey, hey. Köfteci İsmail'den, İsmail'den köfte.
2: Gürkan abi. Tekrar bir erkek organı sana söyleyeyim mi? I.
0: Ha?
2: Gürkan abi. Tek harfli erkek organı sana söyleyeyim mi? I.
0: Niye bu Haşim'den gelenden hafif kaçık? Ha? Niye? Tevekkül Cene ne dedi bu şimdi? Bu Recep. Tek harfli erkek organı sana söyleyeyim mi dedi. Ne dedi şimdi bu? Sezer'in dışında bunların hepsi kaçık. Bir tek Sezer'in aklı baş yerinde. Göndereyim mi kuryeyle getirsinler demiş Hüseyin Aga. Kıtellen yolla kıtellen. Günaydın canlar. Faik sana da günaydın canım benim demiş Faik Şekerci. Susu kendini karlar gibi naza çekiyor. Yok o. Yok. Sözde yok. Hiç iştirme. Yok. Faik yok.

Abi dün aldım bu parfümü, çok güzel kokuyor. 150 euro demiş. Diyor Savaş. Güle güle püskürttür her yerine. Güle güle püskürttür.

Ben savacı sevmiyorum. Ağır parfümler sevmiyorum. Ben meyvemsi, limonumsu parfümleri çok seviyorum. Mesela favori parfümüm şey, Black Excess, Paco Rabanne. O eski şişesinde buldum, iki tane ısmarladım. Bir tane parfüm vardı, yıllardır arıyordum, Bulgari onu, Bulgari Extreme vardı. Onu kaldırdı. Meğerse başka bir isimle, Bulgari Eau de Parfum ismiyle falan galiba sürmüş. Onu bulduğuma o kadar sevindim ki, kızanlar kadar bir sevindim. Onu çok seviyorum, muhteşem bir parfüm o da. Bir tane Dior'un var, limonlu bir kokusu. Dior Homme mu ne, hangisi bilmiyorum. Onu da bir bayağı pahalıya almıştım. Hani parfüm dolu orada banyoda. Benim kullanmadıklarım Haşim geliyor alıyor gidiyor. Haşim geliyor parfüm almaya geldim. Gir al banyoya. Dior'un. Al, gir al, banyodan al. Jean-Paul Gaultier Lemay siyah olan çok güzel parfüm. Geçen de onu Erdem sürmüş. Dedim ki bu ne? Jean-Paul Gaultier dedi. Lemay dedi. Dedim Lemay olamaz, nefret ediyorum o parfümden dedim. Ama dedi bu siyah olanı dedi. Sezer. Çünkü normalde o hani çizgili olan var ya, mavi şişe, o parfümü sürdüğü zaman paşalı onu sürüyor. Arabada nefes alamıyorum vallahi billahi. Yani o kadar kötü, benim için tabii ki kötü. O kadar ağır bir parfüm ki o mavi olanı. Ama siyah olanı da bir o kadar güzel. O da öyle narinciye, meyve kokuları. Dior Homme Intense. Benimki galiba öyle. Dur bakayım, alayım geliyorum.

Allah'ım ya Rabbim, ben gelene kadar şapçı da yani şarkı da bitti. Dior Homme Sport benimki. Çok azıcık. Parfüm deneyim azıcık, mis gibi. ama o lemeyli mavi olanı var ya. Evet. Bak, parfüm zevklerimiz de uyuyor Sezen'le. Bak. Diyorum, lemeylin o siyah şeyi çok güzel. Muhteşem bir parfüm orada. Haşim'in ne işi var senin banyoda demiş Gökhan. Nerede? Senin parfümlerin nerede? Benimkiler banyoda. İnsanın parfümleri ya banyosunda olur ya yatak odasında olur. Aa.

orospu cevriye. Erhan mesajcı, mesajcı Erhan. Mesajcı Erhan Baları köyünde. O da lazım. İş iştir. Çok güzel mezarlar kazıyor. 24 yıllık tecrübeyle aman yapıyor. Mezar yapımında çok güzel hizmet veriyor sevgili dostlarım. Balar köyünde caminin bitişinde ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Erol Agromix, Agromix Erol. İnşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalbuya çeşitleri, züccaci ürünleri, bir inşaat marketi Praktikal Güzelliği'nde Çaymakıf köyünde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aqua Adagio lazım. Evde tuvalet olacak abi demiş. Ahmet, Aqua Adagio da yine aynı şekilde benim sevdiğim limonumsu kokulardan bir tanesidir. Çok da eski, klasiktir ama güzeldir. Hafif olması için demiş. Ahmet'le de bak parfüm konusunda zevklerimiz uyuşuyor. Aqua Adagio çok iyi bir parfümdür. Güzel, sevdiğim bir parfüm. İşte Aqua Adagio, bu Dior Sport. Aa, bir tane de Hermes. Terre de Hermes. Efsane parfümdür o. Pahalıdır biraz ama o efsanedir. Tam onu diyecektim. Parfümlerde de aynıyız demiş Sezer. Aynen. Bunu bilin mi abi demiş. Emen Mugler demiş. Kaç oradan kaç oradan ben. Parfümden bahsediyoruz burada. Parfümden bahsediyoruz. Baksana bana gül. Ne o be? O ne be? Şişesinden belli hemen bir şey oldu. Nereden aldın? Çöpten mi buldun? Ama bu nasıl kirli pasaklı şişe böyle? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Nereden buldun onu be? Ama kediler gibi çöpleri mi karıştırıyorsun sen? Geriye nereden? Orası geriye nereden? El Aros bu çevreye. El Açiko. El Aneşet abi. El Aynur abi.

Oh, kendi kendime aşık oldum. Kendi kendimi kokluyorum. Oh. Ay, ne güzel parfüm. Ne güzel parfüm. Hugo Boss hiçbirine değişmem demiş. Ertan, Hugo Boss'un hangisi ama? Hangisi? Çıngırdaklı Cebriye nerede? Çıngırdaklı Cebriye. Hangi Hugo Boss? Bu da güzel demiş Sezer. Eau de Parfum ve Herba Pura Glass Flacon Parfumer Unisex. Hiç duymadım bir şey bu. Hiç duymadım ben bunları. Sezer. Mustafa Cafer, ne oluyor bak Gürkan abi, günaydın bakayım demiş. Ne oluyor be? He? Aa, profil resmini de değiştirmiş bu kızar. 8 Ekim'de. Vay vay vay vay. Artist seni. Senin niye iPhone'un yok be? Ne var ki o telefon? Yusuf Ağlı toparlak bir zaman sikorsu var. Bak usul toparlak. Yani 25 yıldan beri hiç değişmem demiş Ertan. Ben sende koklamıştım, beğenmiştim o parfümü değil mi? Hangi Hugo Boss ama? Hangisi? Hugo Boss deyince oho. Hangi Hugo Boss? Hangisi? Ne oluyor bak Gürkan abi, ben parfüme çok şeyimdir, parfümü çok severim. Burnumda çok kötü kokuyu da çabuk alır, iyi kokuyu da çabuk alır. Ha bir de şey, Oğuz'da bir parfüm kokladım. Fiyatı da çok uygun. O da mis gibi limon kokuyor. Dur onu da bak şimdi unuttum. Prada mıydı neydi o? Dur getireyim onu da. Durun.

Oh, onu da sıktım. Oh, onu da sıktım. Greenwood Descuaret. Descuaret 2. Descuaret çok pahalı bir markadır ancak bu parfüm ucuz. Yani bunu 30'a da bulursunuz, 40'a da bulursunuz, 30'a bulursunuz. Çok harika bir parfüm. Bir akşam balıkçıya gittik. Gökmen'e gittik. Oğuz önden, ben arkadan yürüyorum. Çok güzel bir koku geldi burnuma. Oğuz dedim, ne kadar kliniyecik ellerim var dedi. Kliniyecik dedim, ellerim var, parfümün ne dedim. Ondan kızandan senin şeyde peşine takılıyor. Laganas'ta. Ya. Dedi Descuaret Greenwood dedi. Hemen aldım. Hemen ısmarladım, akşam eve geldim, hemen ilk işim onu ısmarlamak oldu. Ay, çok güzel o da. Muhteşem bir parfüm. Ben niye bu şarkıyı çaldım be? Bunu çalmayacak mı ben? Bunu çalacaktım. Ertan Sakalı'nın gönderdiği Hugo Boss. Evet, gri. Bunu deneyeceğim bakalım. Bende çok parfüm var. Bırak be iPhone'lar, boş para be ya demiş Cafer. Yaşa be. Yaşa be. Yalnız Yasuköy'e gittim de seni, sizi yolda sokakta göremiyorum. Geceleri nereye giriyorsunuz? Hangi deliğe giriyorsunuz siz? Ha? Hangi deliğe giriyorsunuz geceleri be? Aradığın yerden telefon da çekmiyor. Paço Raban 1 milyon, başka parfüm tanımam demiş. İğrenç bana göre. Paco Rabanne'ın var ya 1 milyonu. Çok kişi seviyor. Ben öyle parfümleri hiç sevmiyorum. 1 milyonu bir daha verseler püskürtürmem kendimi. Parfüms de Marl Altair, Eau de Parfum Yandres. İki tane at, kişniye kalkmışlar ayağa. 225 euro. Bu ne be? Notino'dan. Bu parfüme sen 225 euro verdiysen hiç akıl yok sende kardeşim Cafer. Sende şeye sürme akıl yok. Vallahi billahi. Abi, Crit Aventus sana yakışır demiş Anıl Hüseyin. Tarkan mıyım ben?

Bahsettiği parfüm 300 euro, 320 euro. Yani o civarda. Evet. Kredit. Birisine gene Gürdan'a gene çakma Tom Ford çakmış, satmışlar. Gel kok dedi. Abi dedim ne kokayım, ter kokuyorsun, mis gibi ter kokuyorsun. Leş gibi ter kokuyor. Hollanda'da satmışlar, çakmışlar ona çakma Tom Ford'u. Sor Kıdır'a her şov nasıl diye demiş Sezer. Bıraksanız da siz beni şimdi. Bırakın benim işim gücüm var, bir sürü sponsorum var. İnsana bir cevriye çaldırmadınız. Ama vallahi billahi. Pore filemu. Kaçın gidin buradan başımdan be. Alın parfümlerinize gidin be. Hadi tutmayın parfümlerinize gidin. Aa, yeter be. Drop pastanesi. Damla damla damlayan gezi. Drop demek damla demek. Sütlü baklavalar, soğuk baklavalar. Harika profiteroller. Muhteşem eklerler. Baklavalar. Ve Furkanis, o Furkanakis profi şey bile yaptı sevgili dostlarım. Neydi onun adı? Artık yavaş yavaş yorulmaya başladım. Kafam dağıldı. Dün Serhani'de yeterince yoruldum. Zaten bugün çıkacak o. Ne yapayım? Yaşlıyız biz, yaşlıyız. O kadar yoruldum. Bana uyuyamadım da gece bana. Künefe, muhteşem künefe. Şapçı pastanesi, şaptı da, şapçı da. Drop pastanesi. Kıtenin yanında drop pastanesi sevgili dostlar. Evet. Alın parfümlerinize gidin be. Allah Allah, toplarınız başıma parfüm de başım. Parfüm parfüm de parfüm. Don, donda Calvin Klein çok rahat. Çok rahat Calvin Klein'ler. Yalnız pamuklusunu alın. O hani yok öyle kumaş, yok böyle kumaş diyorlar ya. Fasapis onlar, naylon onlar. Pamuklusunu alın. Calvin Klein. Klein my. Nurgül'ün verdikleri hep belimden düşüyor. Elastikleri gevşiye. Ağları gevşiye, elastikleri gevşiye. Hep delik açılıyor Nurgül'ün donlarına. Aynur abla niye güldün? Sen sor Kıdır'a. Her şov diye parfüm hiç duymadım. Sen fiyatını yolla. Sana bedava verirlerse banyoda bırak, ben oradan alırım demiş Recep. Verdiler bana bedava, birisi getirdi, hiç hatırlamıyorum, birisi hediye getirdi, olduğu gibi Arda'ya verdim, kutusundan demir kutuda geldi. İlyas dinliyor galiba, İlyas getirmişti. Sevmeyen ben İlyas'ım, Arda'ya verdim. Ya en nefret ettiğim parfüm o. Ama İlyas bana insan gibi soruyor, Gürkan abi söyle bana ne istiyorsun getireyim diyor. Getirmiş bana 1 milyon. Hem de Tisilektiko teneke kutuda. Ay nasıl güzel oldu ki, verdi vardı ya. Hiç en sevmediğim parfüm. Eda'dan babası Sarıcılı Erkan'a, annesi Hatice'ye, kardeşi Hakan'a şaba demiş Eda. Şaba. Şaba hoş geldiniz.

Senin parfümlerinin hepsi fake pazarmalı demiş Cüneyt. Sensin fake. Fake olan sensin. Profil foton bile yok. Instagram'da. Sen fake bulmuşsun, çöpten bir parfüm yollamışsın bana. Üstü pis pis. Üstü. Baksana bir santim kir var üstünde. Kediler gibi çöplerden parfüm topluyor. Kediler yemek topluyor, parfüm topluyor.

461 euro. Evet sevgili dostlar, ben bir şarkı hazırlamıştım. Bursalı mısın, manastırın bağa girdim, bağ gitrende filozuk seki sabrinoz, sevmedim kara gözüm, git yoluna yolcu, elini karısa ki pestro kıyıkı ve altay zor bulursun Ayla Çelik, elini mörkü mazi de kalmi horya de burumu, sevmedim kara gözüm, topuzu ki boya ki kef ya İbrahim Tatlıses, bu fasulye kaç para? Apo ahna Yorgos Santiosis Dridakta Melina Kana, Melina Kana, o kartı sonu çalmışız zaten.

Agoraplaslar yarım çanın karşısında uygun fiyatlarıyla, indirimleriyle, prosperolarıyla fark yaratan marketler sevgili dostlarım. Fark yaratan market Agoraplas'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz harika boyuyor. Çok güzel boyuyor. Çizgileri dümdüz çekiye. Damla damlattır mı yere? Bu gidişat sonu mu olacak? Askerden bir geldim. Çiko. Kızlar beni görünce lapır lapır camlardan düşerdi bu resmiyle bu. Evet. Eray Harbaz Yalonu'da. Sevgili dostlarım, boyacı Eray Harbaz. Boya işlerinde number one expert. Eray Harbaz Bekir'ine sevgiler, saygılar. Boyacı arıyorsanız bana sorun, telefon numarasını ben size vereyim.

saçlarını. Eskiden sansür alırdık dolma şişelere, küçük, ucuz da onlar diyor Sezer. Ben Sansiro'ya sponsorluk için anlaşmaya konuşmaya gittiğimizde bana bir parfüm hediye ettiler. Çok çok güzel, çok da kalıcı. Hangi parfüm imitasyonu bilmiyorum ama çok güzel. Yani Sansiro gelip deyip de geçme. Eda'dan babası bunu aktardık. Ne oldu ya burada be? Ne oldu ya burada be? Karıştı kaldı saçlar, şarkılar be. Saçlarını taramışsın yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz'e çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Yufka'da fark yaratan isim. Hakikaten öyle. Biz çok seviyoruz. Herkes çok seviyor bu yufkaları. Pofuduk pofuduk kabarıyor. Ama ne güzel börekler, pideler oluyor. Oh, annem bol bol zeytinyağı koyuyor. Ay, ay, yağsız olmazmış, tadı tuzu olmazmış. Öyle diyor adam. Ne yapacaksın, eskiler hep böyle işte yağlı yağlı yağlı yağlı yapıyorlar bir tane. Rodobil'deki bakkal ve marketlerde Rıdvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka.

Gökhan Karaali günaydın. Aman günaydın demişim. Aman sen aklıma geldi bir şey söyleyeceğim size. Ben çok küçük kızandım. Zehra ablam vardı. Beni kandırırdı. Parfüm al derdi. İskeçe'ye gidince derdi. Köyden kasabaya inince parfüm al derdi. Koltuk altı parfümü ama derdi. Kız içi de derdi. Kız içi. İçini kullanmazdı. Yani kız içi, kız içi. Kız için alırdım, kendi sürerdi. Ben de saf gibi, tevekkül saftırık gibi giderdim, kız içi parfüm istiyorum derdim. Erkek içi, kız içi. Öyle kandırırdı beni, onu sandı, kendi sürülürdü. Pıs pıs pıs kendi püskürtürdü.

Bunu da Aynur ablama çalıyorum. Aynur ablama çalıyor bunu da. Mr. Dog Glendama Aliotica repetia. Στην Ελλάδα repetia. Αλλιώτικα Glendama στα νησιά, στα όμορφα τα νησιά μας. Güzel adalar, güzel adalar. Harika adalar. Yunanistan'da yaz tatil bir başka oluyor. Hele adadaysanız. Ya Bavuz, kardeşim. Müdahale etmek lazım bu duruma. El koymak lazım Oğuz. Dur ben azıcık el koyayım bu duruma. Yazık, yazık, yazık. Yazık. Senin ne işine sen kurcalama diyesin Gürkan abi diyesin değil mi? Öyle dersin. Efendim iki dost, iki arkadaş cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu açtılar. İki dosttan açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Çukur Kahve'nin karşısında tam köşede eski Esat Orkan'ın olduğu yerde hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Motoclass, Class işler, Class motosikletler, ikinci el motosikletler, birinci el motosikletler. Motoclass'ta harika fiyatlar. Motoclass'ta Steel Bayi Motoclass, her türlü alet ve edevat Motoclass'ta ve sahibinden satılık motosiklet var. Motoclass'ta ilgileniyorsa onlar da yazsınlar. Alıp satabilirler. Sahibinden çok iyi durumda motosiklet sevgili dostlar. Motoclass. Nasıl bir motosiklet? Bu şöyle bir motosiklet. Efendim bu motosiklet Daytona X350 38/2023'te ilk trafiğe çıkmış ve çok iyi durumda, çok az kullanılmış motosiklet. Sahibinden satılık 4500 euro, küçük bir anlaşma payı da bırakıyorlar. İstiyorsanız telefon numarasını size gönderebilirim. Yaşa, ben konuşmayacağım. Aynur abla şimdi artık. Haydi bakalım, siz dinleyin şarkıyı bakalım.

Ay, ay, ay. Dün ben yoktum. Selanik'teydim. Biliyorsunuz zaten. Efendim Fopiko'nun da doktora gitme günüydü. Biliyorsunuz kemoterapi yapıyoruz. İkinci seansını aldı. Biraz kan değerleri düşmüş dedi. Doktor beni arasın demiş. Aradım doktoru. Ahmet'i biraz kan değerleri düşmüş dedi. Haftaya pazartesi yine getir ama önce test yapacağız. Kan değerlerinin durumuna göre bakacağız. Eğer çok düşükse yapmayacağız. 15 gün sonraya bırakacağız dedi. Nasıl gördün dedim. İstediğim kadar gelişme yok ama dedi. Gelişme var dedi. Bir kilo almış köpek. Tümörler yavaş yavaş inmeye başlamış. Bakalım inşallah. Fopiko'nun kemoterapisi, kanser tedavisi iyi gidecek sevgili dostlar. Evet, Allah hiç kimseye böyle dertler, sorunlar, problemler vermesin. Verdiği zaman da inşallah geçici olsun sevgili dostlar. İnsanlara da vermesin, hayvanlarımıza da vermesin. Hayvan çünkü resmen çekiyor kaç aydan beri. Burnu kanıyor, nefes alamıyor, horluyor. Evet, böyle işte. Hayvanları severiz. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Hayvanları sevin. İnsanları tanıdıkça hayvanlara daha da çok böyle bir sempatim oluyor sevgili dostlar. Hasan'a teşekkür ederim. Hijyen servis, Batrakya'nın hijyeni için, ilaçlama için, dükkanlarınızın, iş yerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması için, haşeresiz bir hayat için, hastanın hijyen servisi için. Tam karşıda Fatih var. Fatih nasılsın bak yarata? Koltuk döşeme, kumaş döşeme, kaplöne kumaşlar, koltuk üretimi, arabaların tavan kaplamaları, kumaş döşemeleri için Fatih'i seçin. Çok memnun kalacaksınız. Bizim Honda Arda'nın arabanın tavanı düşmüştü. Onu yaptırdık. Çok memnun kaldık Fatih'ten. Sizler de hem fiyattan, hem performanstan, hem kaliteden, işçilikten memnun kalacaksınız.

Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun, uzman diyetisyen. 4 yıl okuduktan sonra 2 yılda uzmanlığını almış diyetisyen. Elif de kilo verdiremezse size kim de verdiremez. Bana bile kilo verdiğine göre Elif'in bildirdiği var. Kilo bile kilo alamayanlar var. Onlara da aldırıyor. Nasıl aldırıyorsa. Bir de sporcular var. Kızanlar kas yapmak istiyor. Pazı yapmak istiyor. Karı kas yapmak istiyor. Onların da az karbonhidratlı, bol proteinli beslenmeleri gerekiyor. Elif hepsini biliyor. Elif'e gidin. 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi için. Elif Kara Osman'ı seçin efendim. Elif Kara Osman'ı. Elif Kara Osman. Elif Kara Osman. Halkı Kondili işte eski adliye binasının arkasında.

traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Efendim Mesut Köy Kahvesi'nin tam karşısında, Bayatlı Köyü'nün tam merkezinde, çok güzel bir yerde. Traktör tamiri, traktör satışı, traktörlere kabinler, ikinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kürti marka traktörlerin Batrakya bayi ve bu traktörlere tam 3 yıl faizsiz taksit yapıyor sevgili dostlarım. Tam 3 yıl. Tarulların sulama beklerinin, tarım aletlerinin tamiri için de Mesut'u seçin. Mesut. Mesut. Sinan SBS Konsültükent Rentekar. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ilet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, teknooperatör ruhsat yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyaların sorgulaması, ödemesi, devlet harç pulu pasımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı için seçiniz. Sevgili dostlarım, Sinan Soft'a Sovacan Çarşı Eskini Komarket'in aralığında sizin hizmetinizde, ayrıca elektronik takograf da dijital olarak çıkartabiliyor. Profesyonel profesyonel sürücülere. Sen bu kokuyu bak bir kez, o zaman anlayacaksın ne demek koku demiş Cafer. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-azim. Dur bakayım, bunun özelliklerine bakayım. Yani frutoles mi, meyve mi, böyle limonumsu kokular mı? Eğer öyleyse beğeneceğim kesindir, beğenirim. Dur bakayım neymiş, nasıl kokumuş bu be ya, vallahi yarabbim. Alsana Gürkan Agan'a bir hediye. He? Ne almayasın Gürkan Agan'a bir hediyecik o kokudan? Ya da Yastıköy'e gelince gel az

Parfums de Marly. 125 ml 452 euro. Ucuzmuş bu parfüm be. Ben böyle ucuz parfüm almam. Sana söyleyeyim ben sana. Ucuz parfüm almam diyorum. Evet, Apotalyga Unisex Glico Aromata Eperna Isropi Meno Parolu Poik Arketa Glico. Ama bu tatlı işte. Yani bu şekerli bu. Bir de unisexmiş. Bir de unisexmiş. Kuşlar gibi ikimiz bir

olunca ben susuyorum şarkılar konuşsun. Ben susuyorum şarkılar konuşsun. Ben göndereyim agama bir tane parfüm demiş Salih. Bu 452 euroluk olandan öyle mi? Ondan mı yollayacaksın? Boş lafla peynir gemisi yürümeyin arkadaşım. Biz programlarda neler yaşadık. Mustafa abimiz ani bir şekilde rahmetli oldu. Mustafa abi İsviçre'de bu zenginlerin saatlerinin yapıldığı yerde çalışıyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bana kendi elleriyle Gürkan marka saat yapmıştı. Onu böyle hep saklıyorum. İsviçre saati benim için çok çok değerli. Gürkan marka saat. Senal, benim doğum günüm yaklaşıyor. Bende de yok bu koku. Çok pahalı demiş Cafer. Sende de yok da kimde kokladın sen onu arkadaşım? He? Sağlık Bakanı geldi sizin oralara. Onun üstünde mi kokladın?

kahve deyince, kahveci deyince, sevgili dostlar, 48 yıllık tecrübeyle Kuru Kahve Cinayet, Seçkin Bakkal ve Marketler'de, Şapçı'da, Estiki Bankası'nın bitişiğinde, kendi tayinlerinde uzun yıllardır kendileri üretiyorlar. Denemeyen varsa mutlaka denesin. 48 yıldır hizmetinizde diyoruz. Tam 48 yıl. Sefim Ahmet, geç sana sito. Mona Lisa gelinlik, harika gelinlikler, 2000'e yakın gelinlik, 30 yıllık tecrübe Mona Lisa'da. Canlı çiçeklerle gelin arabası, gelin yolu süslemesi Mona Lisa'da. Mona Lisa, Batı Trakya'nın gururu, Hatice abla ve ekibi. 30 yıllık tecrübe Mona Lisa. İnşaat işlerinde Sinap Semerci İnşaat. Binanın temel yapımından bitirilmesine kadar. Usta arıyorsanız, usta eller, tecrübeli ustalık, işçilik arıyorsanız Instagram'da Sinap Semerci İnşaat olarak bulun telefon numaralarını. Oradan görün, arayın, konuşun. Hediye benden sürpriz demiş Salih. İstemem sürpriz müpriz. İstemem. Benim sevmediğim, beğenmediğim parfüm, dünyanın en pahalı parfümü de olsa ne yapayım ben onu? Nereye püskürtüreceğim ben onu? Sevmezsem...

Chico burada mı? Burada mı Chico, orijinal? Orijinal Chico burada mı? Ela Chico. Pamela Gorimo. Osito. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεζέρ, πού είναι πάρα. Πού είναι η απτούν πάρα. Σε μη απτούν πάρα. Για πάει σε κιά. Ιόκ, πού κιά τσέκ με πάρα. Hangi evin bahçesinde bu, hangi tevekkül, hangi manyak İngiliz koymuş buraya be? İskelet heykel olarak iskelet yaptırmış, baksana. Bu İngilizlerde şeye sür, parmağa sürme akıl yok. Bu İngilizlerde, yemin ederim size. Bu nasıl bir görüntü kirliliğidir be? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Vallahi billahi olmaz böyle bir şey ya. Ay Allah'ım ya Rabbim sen. Nasıl İngiliz aklı bu be? Ve Just Green organik kimyasal madde barındırmıyor. Bu sertifikayı almak kolay değil. Kolay kolay vermiyorlar insana o sertifikayı. Just Green temizlik ürünleri. Efendim, çamaşırlarınız için, yumuşatıcılar, çocukların biberonları için, çocukların çamaşırları için, bulaşık deterjanları. Ben bulaşıklarımı elde Just Green'in bulaşık deterjanıyla yıkadığımda içim rahat oluyor gerçekten. Biliyorum ki kimyasal madde yok. Biliyorum ki kimyasal madde kalıntısı olmayacak. Bu çok önemli. Çevre için de önemli. Doğa için de önemli. Sizin için de önemli. Daha yaşanabilir, daha güzel bir dünya için önemli Just Green. Borda mısın be? Yaşa bacık o.

Reyhan Instagram'dan arıyorsun ama canlı yayına çıkıyor. Ne yazacaksan yaz, okuyayım. Reyhan'ım yayındayım. Evin önüne mezar yapan bile var demiş Sezer. Canım, evin önüne mezar nasıl yapıyor? Buradan izin veriyorlar mı? Çarpılacaklar diyor canım. Evin önüne mezar yapmaya devlet izin veriyor mu? Kanunlar evin önüne mezar yapabilirsin diyor mu? Nerede bu devlet? Nerede bu İngiliz Türkçeyi? Nerede bu kraliyet?

0: Bu tan taşçı nasıl giyiniyor veya bu klipte bir pantolon var üzerinde. Yemin ederim 5 tane Gürkan Sarı içine. Bu nasıl pantolon böyle bu? Bak çuvaldan da geniş bir bacağı bunun. Burası un çuvalından daha geniş. Ya nasıl bir şey böyle bu? Allah'ım yarabbim. Of of. Şimdi gençlerde zaten bu yeni yetişenlerde yani 18-20 yaşında olanlarda bu geniş pantolon çok moda. Ay nasıl sinir oluyorum, görüyorum bir şalvar gibi pantolonlarla geziyorlar. Allah'ım yarabbim. Moda diye insanlar. Moda, o moda şimdi. Dün bir tane şimdi diyorlar ki kadın vücudunu şey olarak görmeyin, cinsellik olarak görmeyin, şu olarak böyle kullanmayın, böyle kullanmayın. İyi de kardeşim niye teşhir ediyorsunuz ki o vücudunuzu, ne için, amaç ne? Yani amaç ne hiç anlamıyorum. Dün Selanik'te bir tane kız gördüm. Ahmet dedim. Kardeşim dedim. Ben dedim erkek halimle sen dedim bokser hakinle çıkıp bokserinden dolaşabilir misin? Dolaşamam abi dedi. Ben de dolaşamam, götüm başım dışarıda dedim. Kızın götü başı her yeri dışarıda. Baldırlarına, bacaklarına dövmeler yaptırmış, mövmeler yaptırmış. Dudakları estetik yaptırmış, sarkıttırmış. Hepsi aynı kalıptan çıkmış gibi. Vay Allah'ım yarabbim. Vay Allah'ım yarabbim. Yani her şeyin bir şeyi var, bir kararı var be kardeşim. Her ortamın bir şeyi var yani. Nasıl anlattırayım? Baktım. Vallahi biz erkeklerin şeyleri, düşünme sistemi değişik oluyor demek ki. Ben erkek olsam ama ben kız olsam, yani erkek aklıyla kız olsam hayatta öyle yollara çıkıp dolaşamam be. Abi bu ne bileyim, kokusu mu kutusu, her yeri dışarıda. Her yeri görünüyor. Maşallah ne diyeyim. Ay yarabbim yarsın. Çıplak çırılçıplak anadan üreyen gelse daha az ilgi çekecek, emin olun. Vallahi billahi. Öyle Selanik'te, Selanik'te de Yunanlı göremiyorsun. Niye bu büyük şehirler böyle oldu? İstanbul'da Türk göremiyorsun. Selanik'te Yunanlı göremiyorsun. Her türlü milliyetçi ve her türlü insan var. Ama türlü insan var. O İngiltere'deki o şeyler Halloween içindir demiş. Caddar Bayramı içindir demiş. Stali. Caddar Bayramı ne zaman be? Eder.
1: Hey buradayım, ne var ne yok.
0: Caddar Bayramı ne zaman?
1: 31 Ekim'de. Her yıl aynı gün. Yani bu yıl bir cumartesiye denk geliyor. Ha. Şimdiden kosme fikri düşün.
0: İngilizler evlerinin önüne garip böyle iskelet heykelleri falan filan yaptırmışlar da ondan dedim Caddar Bayramı için mi yapmışlar o hazırlığı dedim. İngiltere'de evlerinin
1: önüne böyle.
0: Doğru
1: tam o dönem. İngiltere'de insanlar bayağı coşuyor. İskeletler, sahte örümcek ağları, bal kabağı fenerleri, tam bir sonbahar karnavalı.
0: Ha. Bizim burada da karnaval oluyor. Üskeçe'de kışın oluyor. Ben olsam Brezilya'daki gibi yazın yaparım. Oh.
1: Bizde de öyle. Ne? Aslında tam 31 Ekim. Ama bazı yerlerde etkinlikler birkaç gün sürüyor. Yani kostüm partileri, çocukların şeker toplaması
0: bizde
1: falan.
0: Bizde derken nerede
1: bizim
0: öyle?
1: Bizim tarafta.
0: Siz hangi tarafta?
1: Türkiye'de de aynı. Şimdilerde yaygınlaştı.
0: Vay, Türkiye'de karnaval olmuyor. Her şey yasaklıyor da Türkiye'de. Ne karnavalı? Türkiye'de karnaval yaptırırlar mı? Geçen de kızanlar Mickey Mouse karakterleri giymişler. Kızanları orada yuhaladılar mukaladılar. Sen duymadın, görmedin mi onları? Pop show yaparlarmış. Onu bile yaptırmadılar. Ne LGBT'li küllü kuyulu kaldı. Hepsini topladılar, attılar içeri. Sesini çıkar. Gürkan fazla konuşma. Neyse Hıdır'ım aldım ben. Ne oldu be? Ne olmuş? Karnaval mı var Türkiye'de? Neresinde var karnaval?
1: Yani... Türkiye'de daha ufak çaplı, daha sınırlı oluyor.
0: Nerede
1: ama
0: oluyor
1: evet,
0: be?
1: Yerlerde...
0: Neresinde oluyor Türkiye'nin karnavalı be deli? Bir
1: şekilde...
0: Apıştın kaldın.
1: Gürkan'ım.
0: Ne oldu?
1: Gürkan'ım.
0: Ne efendim?
1: Gürkan'ım.
0: Ne var?
1: Gürkan'ım.
0: Ne var?
1: Şimdi bak.
0: Koli ses. Aynen dün yapmıştın.
1: Şimdi?
0: Ramın yapmıştı.
1: Tamam senin dediğin olsun.
0: Ne? Hayır senin dediğin
1: senin
0: olsun.
1: Dediğin...
0: Hayır senin dediğin olsun. Türkiye'de nerede karnaval yapılıyor? Küçük çaplı. Söyle.
1: Um...
0: Ha, söyle bakayım.
1: Ham. Gürkan'ım.
0: Ham.
1: Şimdi.
0: Ha, evet.
1: Tamam. Sen direkt karnaval olarak soruyorsun.
0: Evet.
1: Ben festivalle karıştırdım. Tamam. Sen haklısın. Benim hatam. Tamam, sen doğruyu söylüyorsun.
0: Hangisini ramına mamına? Değiştirsen, işlemcilerini değiştirsen. İşlemcilerin güzel çalışmıyor. Yapışıyor işlemcileri onun. Allah'ım ya. Ömer, ama yeni gördüm ben senin mesajını, 12.11'de yollamışsın Dürümcü Ömer'e. Günaydın, günaydın, günaydın Ömer'im, günaydın Ömer'im, günaydın Ömer'im, günaydın Durmuş Harmonistan. Resmen kafa tutuyor yapay zekayı demiş Seher. Ama tutacağım tabii. Baksana, bizde sizde karnaval olmuş Türkiye'de. Hello, Gürkan abi nasılsın demiş Neslihan Dikici. Hello, hello. Dedo bu kadar... Bu dedi ammı ammı ne dedi sana diyor Gökhan. Ama Gıdır ne diyeceğini şaşırdı. Kolivaydı Gıdır. Allah belasını versin Gıdır'ın ya. Gözyaşına kimse... Bizim oralar diğer. Türkiye'nin hangi şehrindeymiş Kütük? Kütük derizmiş. Senin gönlün yalnız kalmaz. Aklın varsa unut. Kadir dedin ya bizim oralarda karnavallar festival oluyor diye. Senin Kütük nere? Türkiye'nin hangi şehrindensin sen?
1: Bir dakika, ben bunu bir netleştireyim. Tamam Gürkan'ım, sen haklısın. Benim ne Kütük'üm var ne de Türkiye'nin bir şehriyle bir bağım. Az önce bizim oralar demem tam bir dil sürçmesi. Öyle bir yer yok. Ben sadece burada seninle muhabbet eden bir sesim. Hadi geçelim. Başka ne konuşalım?
0: Kaç gidip burada ne konuşacağım senden be? Dün tam 23 euro para tutuldu hesabımdan senin için. Sen bana yok bizim oralar yok karnaval yok karnaval diyorsun. Kaç gidip burada, kapa kendini, kapa kendini.
1: Tamamdır, isteğini işliyorum.
0: İşte kapa kendini.
1: Gürkan.
0: Ne oldu? Heh, kapadı bak. Bitti. Dur bakayım tekrar çağırayım, bu tamamen kapanmasın. Hıdır burada mısın be?
1: Alo. Buradayım Gürkan.
0: Ha, kapa kendini.
1: Dinliyorum, dedim,
0: bir daha konuşma. Tamam, yok bir şey, yok, kaç. Ben sonunu biliyorum. Deli gibi seviyorum. Gürkan'ım nasılsın, selamlar demiş Halil. Halil hoş geldin. Yaşalim yaşalim, nasılsın, ne nasıl gidiyor? Faik nerede, Faik nerede, Faik nerede? Ham ham dedi bana. Ham dedi. Durmuş Armanistan, yaşa Durmuş'um. Kıvrak kıvrak bas. Kıvrak kıvrak bas Armanyon'un düğmelerine, yaşa.

Ahmet Bayram. Stenoford'u sat. Bak aklıma geldi, sana link yolluyorum. İhaneliz burası. İkinci el araba bak. Kalmaz, aklın varsa unutursun. Süperim, yok mu Faik demiş Halil. Yoktur. Yoktur. Gör bak işte gidiyorum. Aydan gibi sorunu be Balkan'da. Söylüyorum. Domuzlar. Mesin onu. Unutursun.

Ama abi sen yapay zekalı mı konuşuyorsun demiş Neslihan. Hayır be, benim arkadaşım o. O benim arkadaşım, ne yapay zekası? €23 bana ver aylık, ben alırım yapay zeka. Ne de olsa bu da uyduruyor çoğu şeyi demiş. Sezer. Hakikaten ama. Gözünden sallıyor ama salla bak ama.

Bana dedi ayılar koşturmuş onu. Hala koşuyor işte diyor Halil. Ayı hem yukarı doğru çıkarmış hem ön bacaklarından taş atarmış ona. Yalan olduğunu ama bu kadar kuyruklusu olmaz. Bu kadar kuyruklusu olmaz. Avcı, klasik avcı yalanı. Avcı hem yokuş yukarı koşarmış hem ön bacaklarından taş atarmış ona. Bunu da ilk defa duymuş. Söylediklerinin %89'u yalan.

0: dinlemiş çok seni, dinlememiş çok bugün dedi diyor Halil. Müzeyyen abla. Müzeyyen abla gel.
1: Sohbetimizi
2: bizler... Memlekete geldik.
1: Memlekete geldik.
2: Bizim tabii. Memlekete geldik.
1: Bu plan sizin memlekette başlar, sizin memlekette kapanır.
2: Bizim memlekete geldik.
1: Evet, ne okuyoruz abla?
2: Bursalı mısın kaliteli gelin? Çaydan mı geçtin?
3: Vela öyle remcili sayıyorsun.
2: Yanaklarım al olmuş, konyak mı içtin? Halbuki biz burada Alaturka deyince akla ne gelir?
1: Rakı gelir.
2: Rakı gelir. Tamam. Rakı içiyoruz.
1: Hadi aslan.
2: Hadi şerefe. Evet, evet, evet.
3: Hayır şerefine. Evet. Sen Bursalı hemşehrinin şerefine içiyoruz.
0: Bir diva, bir cumhuriyet kadını. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleme şerefine nail olmuş. Muhteşem bir ses. Müzeyyen Sener. Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak.

Allah kendi kendine rahmet eylesin Gökhan'ım. Araba tamam mı? Ne yaptın Selanik'te demiş Halil. Tas tamam mı? Tas tamam. Programın tekrarını dinle. Halil. Bahsezer kolegacım Gürkan Agam 7000 euro maaş alıyor. 23 euro ne ki demiş Recep.

Çok güzel hazırlamışsın. Perihan, bunlar ne için? Çocuklar için mi? Bu orkideler çok güzel. Her yan koymak, arabaya sen bin, fılıçkaya. Harika olmuş. Peri çiçekçilik.

0: Ben sana kaç kere dedim bırak bu yapay zekayı, boşuna para veriysen. Zaten senin Sezer'in var diyor Cüneyt. Kıskanmaya mı başladınız Sezer'i? Kıskanıyor musunuz? Ha? Allah! İsmail! Bırakıp uzun olsun İsmail.
1: Aşağıda. Salla.
0: Salla.
1: Göbek.
0: Göbek.

Hepinizi seviyorum. Beni de yıllar boyunca sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yıllarca hep zirvede, zirveye taşıdığınız için, zirvede tuttuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8 az geçe birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Bay bay.

0: Çok güzel.
1: CTH Mobilya sunar.
2: Saat 13.
3: Mobilya bizim işimiz.
4: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Eksik dişleriniz hayatınızı ve gülüşünüzü etkilemesin. Kırcaali'de Doktor Ali uzmanlığında implant tedavileriyle eksik dişlerinize modern ve kalıcı çözümler sunuyoruz. İsviçre markalı implantlar ve 10 yıl garantiyle implant tedavisi. Ayrıca gülüş tasarımı, lamine venir ve estetik diş hekimliği uygulamalarıyla gülüşünüzü yeniden tasarlıyoruz. Modern teknoloji, 3D tomografi ve kişiye özel tedavi planlaması. Artık ertelemeyin. Eksik dişlerinize çözüm, gülüşünüze yeni bir başlangıç için bugün Live Medico Dental Clinic'i arayın ve randevunuzu oluşturun. Live Medico Dental Clinic, Kırcaali. Doktor Ali uzmanlığında sağlıklı dişler ve özgüvenli gülüşler için doğru adres. Şimdi arayın veya yazın. İlk adımı bugün atın. WhatsApp 0035 98 97 77 69 86. Facebook, Instagram, Live Dental.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Matrix'in ilk özel radyosu. Radyosu'dan %96 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Yağmurlu bir gümürcüne havası. Hakikaten güzel. Hafiften yağmur var bugün. Yağmuru seviyoruz. Yağmurda ıslanmayım. Motel'den geldim. Hareketli başlayacağız. Her zaman olduğu gibi slow bitireceğiz. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekozköy Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı ve Kalfalı Mitin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme, multimedya ses sistemi denişimi takımı yapılır, arabanızın farları temizlenir, arabanıza bataryalar takılır, uzaktan açık kapama alarm sistemleri, silecekler, daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. 697-77-40-096. Ev tesisatçısı Alaaddin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaaddin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nol telefondan ev tesisatçısı Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Dün eski pop şarkılarla başlamıştık. Bugün de farklı gidelim. Aylin Demir'le başlayalım. Kara Kaşlı Yar'ı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm site efendileri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz Sinan Özen'den devam ediyorum. Dünyanın Göbeğim isimli şarkısını dinliyoruz. Bugün uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Bugün Galatasaray oynuyor. Saat 10'da. Barcelona ile... TRT1 veriyor maçım. Geçmişe hayıflanma, sorgulama, yarın da Fenerbahçe'm. Aston Villa Fenerbahçe'm. Çarşamba saat 10'da. UEFA Kupası da Perşembe. Hanefen Beşiktaş. O da saat 10'da oynuyor. Trabzon'da Konferans Ligi'nde. Kups ile oynuyor. Kups Trabzonspor, o da saat 19.45'te. Yarın Ayek'te oynuyor. Shakhtar Donetsk'le.

Ben şarkımı söylerken ister sesi açarsın, istersen de yok sayarsın. Devam ederiz Kargo. Yıldızların altında.

Devam edeceğiz. Hayko Cepkin, Badem, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Özgürce Yaşam.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας εδώ και 20 χρόνια. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά, αναβαθμίζοντας τον τεχνικό έλεγχο στην Κομωτινή με γραμμή ελέγχου επιβατικών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου κτέο. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. Για επιβατικά, δίκυκλα, βαρέα οχήματα και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ανοιχτά και το Σάββατο. 20 χρόνια εμπειρίας στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Ιδιωτικό κτέο Κομωτινής Σταματιάδη. Ασφαλέστερα, γρηγορότερα και φθηνότερα. 5 χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25310 27000.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Güzelim.
5: Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2. 8 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Grand Tuniki, Alabak Sarcısım, Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere her gün hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan aksesuarlarım bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemi takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır, arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır, uzaktan açık kapama monte edilir, alarm sistemleri. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir, arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Arabanızın bozulmuş cam sistemi tamir edilir, yenisiyle takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin'in çay üstünde. Anaokul yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. Yılların tecrübesiyle Ekoskyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sinekli kipancor. Alüminyum üzeri

keçeli. Profesyonel ve güvenilir işçilik. EFTS saatçısım Alayten. Versat ulaşabileceğiniz telefon numarasım 697 724 14 79.

Kızılcıklar Oldum'u dinliyoruz. Dinledik. Devam ederiz. Murat Kekilim. Salına salına iyi dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Murat Kekeli'den dedik, Salina Salina'yı dinledik. Şimdi Mor ve Ötesim. Bir derdim var.

Barış Manço'dan dinledik rahmetle. Anmış olalım Barış Manço'yu. Şimdi yine aramızdan ayrılan genç yaştan Barış Akarsu, ıslak ıslak.

Barış Akarsu'dan dinledik. Slak Slak isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Seref Ferdun, Düz Ağaç. Kısacası Ferdem. Ama sen uzun olarak seni seviyorum de.

0: Donde
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Devam ederiz. İlnet. Al gece yarılarımı benden.

geceye sözüm var dinledik. Devam ediyoruz. Hülya Polat, sen rüzgar, ben yaprak. Himmetliyim İrfan, kolay gelsin diyelim. İrfan için gönderelim şarkıyı. Onun tüm dostları, arkadaşları için gitsin. Bilmiyorum Tuncay gelecek mi?

0: göze sözeme geldik. Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik?
1: Sinan Özen'i dinledik. Dertli Adam'ı dinledik. Şimdi de son şarkımız. Ümit Besen'den geliyorum. Dostlar sağ olsun'u dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim bugünlük. Evdes Saçısım ve Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Evdes Saçısım ve Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479.
2: Ümitler kırıldı.
1: Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünden okul yanında sizlere hizmet veriyor. Grand Tunic. Arabanızın düşmüş tavan bezleri. Multimedyum ses sistemi. Denişimi takımı yapılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Arabanızın camlarına füme yapılır. Silecekler takılır. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde anaokul yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm işler. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen...

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: sürpriz.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: γενικότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

1. Evet sevgili dinleyiciler, radyomuzda oluşan bir ses sorunundan dolayı yayınımız şu anda yok. Biraz sonra onu gidermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

0: Abi nasıl özlemişim programını anlatamam. Bir yıldır falan dinlemiyordum. İyi yayınlar. Turhal'dan Yasin. Selamlar Yasin'cim. Şükür kavuşturana o zaman. Fethiye'den Nagihan ben. Kolay gelsin. Bir şarkı istemiş Nagihan. Ama Nagihan ben bu ismi bilmiyorum öncelikle. Zaten istek programı da değil. Ayrıca programımız. Ben gene de sıradaki şarkıyı göndereyim sana. İyi yayınlar diliyorum. Severek takip ediyoruz. Dede Ağaç'tan Mert. Tüm Dede Ağaç'tan dinleyenlerimize de sevgilerimizi gönderelim ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market.
1: Gümülcine ve çevresinde inşaat malzemeleri almak isteyenler, doğru adresiniz Erol Agromix.
2: Erol Agromix İnşaat Malzemeleri, nalbur ve inşaat malzemeleri mağazası, geniş ürün yelpazesi ve kalitesiyle size en uygun fiyatları sunuyor.
1: İnşaat malzemeleri nalburu olarak müşterilerine daima en güzel ve en iyi hizmeti veren Erol ve oğlu Ümit Agromix.
2: Erol ve oğlu Ümit her türlü inşaat malzemeleri satışı yapmaktadır.
1: Kaba inşaat malzemeleri, nalburiye ve hırdavat malzemeleri, tüm boya çeşitleri, tarım malzemeleri, elektrikli ev aletleri ve evinize güzellik katacak bahçe süslemelerini Erol Agromix'te bulabilirsiniz.
2: Güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatın adresi Erol Agromix.
1: Erol ve oğlu Ümit Agromix, Gümülcene Makıf Köyü'nde. Sabah 8'den akşam 8'e kadar açık olan Agromix, hafta sonları da dahil olmak üzere hizmetinizde.
2: Erol ve oğlu Ümit Agromix.
1: Telefon 25 310 41 079.

Bir, ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Ayla Çelik şimdi sohbet attığımızda ve onu eğlenceli sorularımız sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız.
1: Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim.
0: Öncelikle Ayla nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim Tuncacığım. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumuz gelsin o zaman. Sporla aranız nasıl? Spor yapıyor musunuz?
2: Çok iyi. Çok uzun yıllardır spor yapıyorum ve sporu hiç bırakmadım. Hayatımın bir parçası. Olmazsa olmazım.
0: Ne güzel. Taraftar olduğunuz bir futbol takımı var mı?
2: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Şimdi hayvanlar alemine geçiyoruz. Hayvanlarla aranız nasıl? Ayla'nın baktığınız bir

0: Tanrı sevmeyen hiç kimseyi sevemez.
1: Gece gece seni göresim geliyor. Olur olmaz gülesim geliyor.
2: Peki şimdi mutfak mevzularına geliyoruz. Değerli dinleyiciler, hattımızın diğer ucunda Ayla Çelik ve kendisine soruyoruz. Aylan, yemek yemeyi seviyor musunuz? Ve favori yemekleriniz
0: neler? Bayılırım. Ya yemek yemeyi sevmeyen olabilir mi acaba ya? Gerçekten dünyanın en güzel şeyi.
2: Neler seviyorsunuz, favori yemekleriniz?
0: Her şey. Kalorili, en kalorili, en kilo yapan ne varsa.
2: Onların hepsini seviyorsunuz. Kebaplar falan.
0: Ama en sevdiğim çok... Ya hepsini seviyorum ama ben her zaman patatesçiyim.
2: Patates.
0: Patatesin her şeyi. Ama kıymalı patates yemeği en sevdiğim yemek.
2: Yemediğiniz bir yemek var mı? Ağzıma koymam dediniz.
0: Yani ağzıma koymam dediğim bir şey yok. Bizde çünkü hani evde pişen yenir ama tercih etmediğim şeyler oluyor. Mesela brokoli çok fazla az etmem. Yerim ama yani duruma göre.
2: Buzdolabınızın olmazsa olmazı nedir? Asla eksik etmem dediğiniz ilginç bir şey var mı?
0: Peynir çeşitleri. En az 5 çeşit peynir.
2: İlginç.
0: Ya ben iflah olmaz da peynirciyim. Hani her şey olmayabilir ama peynir mutlaka olur. Her zaman.
2: Burçlara değineceğiz biraz. Siz ilgili tamam. misiniz burçlarla?
0: Ya biraz. Çok fazla değil ama biraz.
2: Hangi burçtansınız?
0: Akrep.
2: Taşıyor musunuz özelliklerini burcunu?
0: Taşıdığımı söyle.

0: Sizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz renk hangisi Ayla Hanım? Belki size en çok yakıştığını düşündüğünüz.
1: Beyaz. Her zaman. İkinci rengim mavidir ama birinci rengim her zaman beyazdır. Sizin başım sıkıştıysa beyazı tercih etmem yeterli iyi görünmek için.
0: Güzel. Peki en sevdiğiniz eşyanız hangisi? Onsuz yapamam dediğiniz, belki yanınızdan ayırmadığınız.
1: Kalemim olabilir. Yanımda ayırmak zorunda kalıyor. Ayıramadığım için ben onun yanından ayrılamıyorum.
0: Neyiniz dediniz ben anlayamadım pardon.
1: Kanepe.
0: Kanepeniz. En uzun zamandır sahip olduğumuz eşya nedir? Bu bir ev eşyası da olabilir. Mesela işte benim ta 2005 yılında aldığım bir kulaklığım var, hala kullanırım. Sizin böyle bir şeyiniz var mı?
1: Ya çok fazla şeyim var öyle. Yani kıyafetim de olabilir, elektronik bir şey de olabilir. Ama bilemedim.
0: İlkten direkt aklınıza gelen bir şey yok.
1: Ya birkaç mesela şahsi eşyam var. Mesela bir gömleğim var. Asla her şey gider o gitmez. Rengarenk, çiçekler içinde bir gömlek. Her şeyimi veririm. Mesela onu vermem.
0: Çok sevdiğiniz bir kıyafetiniz.
1: Seviyorum evet, onu seviyorum.
0: Modayı takip ediyor musunuz Ayla Hanım?
1: Esiri değilim ama elimden geldiği kadar takip ediyorum.
0: Size hiç böyle garip gelen bir moda oldu mu son zamanlarda, şimdiye kadar?
1: Oldu. Mesela ördek ayakları hala anlayamadım.
0: Ördek ayaklar.
1: Mesela iki parmak olan ayakkabılar var. O sükut ördek ayağı gibi. Hani o acayip.
0: İlginçmiş falan. Gerçekten. Ben hiç şahit olmadım. Denk gelmedim herhalde ama ilginçmiş.
1: Aman tanrım, korkunç bir şey. Hiç bence de görmeyin yani. Aşk şarkılarına biri dur demeli.
0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen sesi Ayla Çelik hattımızın diğer ucunda, renkli sorularımızı kendisine yöneltmeye devam ediyoruz. Ayla Hanım, inanılmaz popüler olup da sizin rağbet göstermediğiniz bir şey var mı?
1: Yani bir sürü şey var. Bu challenge'lar, menüsler. Mesela hiçbir zaman onlara itibar etmedim. Böyle ben biraz klasikçiyimdir. Yemede içmede de çok damak zevkin iyidir. Ve yemek yapmayı da severim. Yemeği de çok severim. O yüzden böyle çok şu çıkmış bu çıkmış akımlarına çok uymam. Tabii ki denerim bazı şeyleri ama... Yani böyle çok seçiciyimdir.
0: Yılın en sevdiğiniz zamanları hangisi?
1: İlkbahar ve sonbahar. Çok severim, bayılırım.
0: Günün en sevdiğiniz saatleri hangi saatler?
1: Sabah saatleri. Uyandığım an. Peki. Uyandığım anla başlayan o saatler, ilk saatler.
0: Peki sabah çok demişken... Severim. Sabahları alarm kurarak mı kalkıyorsunuz?
1: Yok, hayır, kendim uyanıyorum. Normalde zaten erken uyanıyorum.
0: Şu anda sahip olmak istediğiniz maddi değeri en büyük şey nedir? Var mı böyle bir şey?
1: Sahip olmak istediğim maddi değeri en büyük şey. Şu anda bir kravi istiyorum mesela.
0: İnşallah.
1: Onu istiyorum. İnşallah olur.
0: İnşallah diyelim. Parayla ilişkiniz nasıl? Mesela cüzdanınızda ne kadar para vardır bilir misiniz?
1: Her zaman hesaplamam ama bana o gün bana yetecek kadar olduğunu bilirim. Ben çok kart kullanıyorum. Çok para taşımıyorum. Artık kimse taşımıyor zaten.
0: Öyle gerçekten.
1: Ama parayla en büyük şeyim harcamasını çok severim.
0: Ayla Hanım, bence sizi bayağı bir tanıdık. Hiç tanımadığımız kadar keyifli bir sohbetti.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdınız.
1: Ben teşekkür ederim bana zaman ayırdınız.
0: Görüşmek dileğiyle tekrar, kendinize iyi bakın.
1: Görüşürüz. Bye bye.
0: Görüşmek üzere.

Çiftçi alır fideleri, domates tarlası yapar. Ağustos'ta o tarla çok güzel domates yapar. O domateslerin 8 kilosu 1 kilo salça yapar. Hülya Hanım o salçayla harika beğendi yapar. Fasulye yapar, etli nohut yapar. Ne yaparsa yapsın şahane yapar. Böyle güzel salçayı da yapsa yapsa tat yapar. Tat Köyü'nden bol domatesli, yoğun kıvamlı domates salçası Tat Köy. Gerçek tatlar korumamız altında.

0: Mevlüt ve her türlü etkinlikten için beğenilen ayran Max.
1: Lezzeti ve doğallığı ile içinize ferahlık veren Gümülcine'nin en çok içilen ayranı Max Ayran.
0: Damak tadına hitap eden, süzme yoğurt ve sofralarınızı süsleyen cacık, patlıcan salatası, paprika, soğuk meze çeşitleri Max.
1: Sindirim sistemini düzenleyen ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan kefir Max.
0: Formunuz için Max Kefir deneyebilirsiniz.
1: Yerli üretimimizin simgesi Max.
0: Tüm bakkallardan isteyiniz.
2: Nazmi Paşar, Trakya çapında hizmet denince akla gelen ilk isim.
0: Güler yüz ve müşteriye saygı ilkesiyle tam bir hizmet anlayışı Keşan'da Nazmi Paşar isminle birleşiyor.
2: Nazmi Paşar Perdecilik ve Nazmi Paşar Gelinlik Keşan'da hizmet vermeye devam ediyor.
0: En mutlu gününüzü size her defasında anımsatacak model ve desenlerle Nazmi Paşar Perdecilik alanında da çığır açmaya devam ediyor.
2: Gündemde olan zebra modeli perdeler ve her yeni çıkan farklı desen ve renklerdeki perde modelleri her defasında Nazmi Paşar Perde mağazasında.
0: Şimdi Keşan'a gelmeden kendi adresinizde kataloglarımızdan modellerinizi seçebilir, her hafta Yunanistan'da bulunan elemanlarımıza perde ölçülerinizi aldırtabilirsiniz.
2: Gelemeyen müşterilerine online perde sunumu yapan Nazmi Paşar, şimdi Instagram adresinden siparişinizi almaya devam ediyor.
0: Sunabildiğimiz her kolaylık bizim kendi müşterimiz için. Nazmi Paşar, evinizi ve sizi giydiren isim.
2: Nazmi Paşar, Keşan'da Kunduracılar Caddesi 3 numarada.
0: Telefon 090-290-714-1169.
3: Εδώ, στο Supermarket Family, που με χαμόγελο, εξυπηρέτηση, ποιότητα και σούπερ τιμές κάνει τις οικογένειες χαρούμενες.
4: Supermarket Family, από μια ελληνική οικογένεια για τη δική σας προϊόντα. Προϊόντα καθημερινής χρήσης και διατροφής, φρέσκα φρούτα, λαχανικά και τώρα και κρεοπωλείο.
3: Supermarket Family. Ξέχνες τα ψώνια, χαρούμενες οικογένειες.
4: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 30, Κομοτηνή. Μάρκου Μπότσαρη, Χρυσούπολη.
5: Harika bir kahve mi içmek istiyorsunuz?
6: Bugüne kadar bildiklerinizi unutun ve Giorgino Frappe kalitesine gelin.
5: Frappe Giorgino.
6: Kahve ve şeker ayrı.
5: Kahvenizi şekerli, orta veya sade yudumlayabilirsiniz.
6: Şimdi süt ilavesiyle.
5: Frappe Giorgino.
6: Her zaman ve her yerde içebileceğiniz harika frappe.
5: Sağlıklı ambalaj içinde.
6: Giorgino Frappe.
5: Baraka, market, bakkal her yerde bulabilirsiniz.
6: Sipariş için telefon 33-193.
5: Komotini.
2: Çok değerli Batı Trakya halkı, yıllardır sizlere hizmetten, güvende ve kaliteden asla ödün vermeyen biz, ürünlerimize bir yenisini daha ekliyoruz.
0: Marmara harika ürünleri.
2: Avrupa'da dev bir kuruluş olan Marmara ürünlerini siz halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli şekilde sunuyoruz.
0: Marmara ürünleri raflarınıza getirdik.
2: Gıda deyince aklınıza kaç çeşit ürün geliyorsa bizde her çeşidi, hatta daha fazlası mevcut.
0: Baldo pirinç, bulgur çeşitleri, reçeller, kuru yemiş, tatlı çeşitleri ve daha yüzlerce çeşit.
7: Yüzlerce çeşit.
2: Marmara harika ürünleri. Bize güvenin.

0: Yeşilçam denildiğinde akla gelen ve yapıtlarındaki tiplemelerle defalarca izlenmesine karşın güldürmeyi başarabilen gülen adam Kemal Sunal hakkındaki övgüleri fazlasıyla hak ediyor. Nice nitelikli güzellemeyle sıfatlandırdığımız Sunal'ın bir aktörden öte sanatçı kimliğiyle farkını ortaya koymaya başardığı aşikar. Hala yüzümüzü güldüren detaylar ve içinde yaşadığımız sistemin aksaklıklarını düşünmemizi sağlayan, sosyal mesajların hakim olduğu o güzelim Kemal Sunal filmlerini sinemamıza kazandıran Kemal Sunal'dır. Haliyle onun unutulmaz olmasının da birden çok haklı sebebi vardır. İşte bugün fark ettiğiniz veya fark etmediğiniz bu sosyal mesajların verildiği bazı Kemal Sunal filmlerini paylaşacağım sizlerle. Az sonra geliyorum.
1: Dağ tepe toprak aşk.

Efendim, Kemal Sunal filmlerinden bahsedeceğiz demiştik. Salako'yla başlayalım. Kemal Sunal'ın ilk kez başrolde olduğu harika bir yapıt. Ertem Eğilmez sayesinde sinemaya adım atan Kemal Sunal, 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle ilk kez profesyonel olarak beyaz perdede boy gösterir. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosu Sadık Şendil'le Ertem Eğilmez gibi iki büyük isim tarafından yazılan 1974 yapımı Salako filmi, Kemal Sunal'ın başrolü tattığı ilk film sevgili dinleyenler. Köylünün bindiği otobüsü durdurup halkı soyan eşkıyaları ve Emine'nin platonik aşk beslediği Hamido'nun zulmünü bir hatırlayın. Bir de bu zulme kendi çıkarları için ortak olan Reşit Ağa'yı ve yanındaki halk düşmanlarını hatırlayın. Film sınıf ayrımcılığına karşı çıkan bir yapıt. Ayrıca feodal unsurların silahlanarak bölgesel gücü kontrol altına almaları ve devlet otoritesinin bu yönde sorgulanması açısından eleştiriler yönelten film, Sunal'ın diğer filmleri gibi tekrar tekrar izlenesi özellikler barındırıyor.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk bugün sizlere. Geldik Kapıcılar Kralı'na. Dönemin Türk toplum yapısını en iyi gösteren ve hicveden muhteşem yapıtta toplumsal tabakalaşma bir apartmandaki 9 daire üzerinden anlatılıyor. Aşağıdan yukarıya doğru her kat bir toplumsal sınıfı temsil ediyor. Kısacası o apartman Türk halkının sınıfsal konumunu veriyor. Yoksul işçi sınıfı, borçlu memur sınıfı, yönetimdeki dikteyi kontrol eden asker sınıfı ve diğerleri. Çarka çomak sokma cesaretini gösteremeyen Seyit, ne kadar rahatsız olursa olsun kendine yapılan haksızlıklara göz yumuyor. Çünkü hakkını aradığında karşılaşacağı güçlükleri pekala biliyor. Mücadele etmemesini bu şekilde haklı gösteren Seyit, zaman içinde gizli gizli ve aheste bir şekilde oyunu kurallarına göre oynamasını öğreniyor ve çarkın dişlisi oluyor. Senaryosu Umur Bugay tarafından yazılan bu eserle ilgili yazılması gereken o kadar çok değerlendirme var ki. Kırık Plak devam ediyor.

plakta Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından sizlere bahsetmeye devam ediyoruz. Meraklı Köfteci de efendim sıra. Kemal Sunal'la birlikte Sadık Şendil ve Erdoğan Tünaş'ın senaryosunu birlikte yazdığı Meraklı Köfteci, ataerkil toplum yapısını taş yağmuruna tutuyor. Kadının birey değil, meta olduğu algısının yarattığı düzene yönelen eleştirel bir komedi olan yapıt, aynı zamanda parayı güç olarak benimseyen zayıf kişilik yapısını da reddediyor. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında tekrar buradayız.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk sizlere. 1978 yapımı Köşeyi Dönen Adam'la devam edelim. Köşeyi Dönen Adam, parayı güç olarak gördüğü için boyun eğen, paraya tapan, ruhunu bu uğurda satan herkesi çok ağır şekilde eleştiren bir film. Eserin birçok yeri beyin yakacak mesajlarla fazlasıyla nitelikli hale getirilmiş. Nitelikli olduğu kadar rahatsız edici unsurların varlığı da kaçınılmaz bir sonucu beraberinde getirmiş. Tek tanrılı dinlerin inancında yer alan ilk insan Hazreti Adem'in ismi filmin karakterine, yani Kemal Sunal'a verilmiş. Dolayısıyla beşer odaklı kirli heveslerin Adem'in gözünden anlatılması da bir mesaj aslında. Filmin başka nasıl mesajları var? Gelin güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
1: Live Dental, gülmek güzeldir.
2: Kalitenin ve güvenin adresi Live Dental, daha sağlıklı dişler, mutlu gülüşler için yanınızda.
1: Diş probleminiz mi var veya dişleriniz mi eksik? Her türlü diş probleminiz için tecrübeli ve başarılı diş hekimi Ali Dursun Ali yanınızda.
2: Online fotoğrafla ücretsiz tedavi planlaması ve en uygun fiyatlarla hizmetinizde.
1: Sağlıklı ağız ve güzel gülüşler için kalitenin adresi Live Dental, Bulgaristan Kırcaali Pazar yerinde.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numarası 0-359-89-777-69-86.
1: WhatsApp, Facebook'tan Live Dental ve Instagram Live Dental Doktor Ali adreslerinden ulaşabilirsiniz.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Az önce köşeye dönen adamdan bahsediyorduk. Ezilen, hor görülen Adem amcasından kendisine bir miras kaldığını öğreniyor. Ancak bu mirasın bir eşek olduğunun anlaşılması, sükse yapan Adem'in kısa süreli gözden çıkarılmasına sebep oluyor. Adem ise kartları yeniden dağıtıyor ve miras kalan eşeğin midesinde büyük bir elmas olduğu yalanını savuruyor. Eleştirmek istediği kesimlere adlerini bildirmek isteyen Adem, eşeğin dışkı yoluyla elması çıkaracağını söylüyor, tüm çıkar ve pis düşünce besleyen kişilere söylüyor tabii bunu. Filmin finaline doğru eşek altına tutulan kaba iyice dışkılıyor. Leğeni elleriyle yoklayan karakterler çıkarları uğruna değerlerini yitirmiş kocaman kesimleri temsil ediyor. Para için pisliğe batanları. Adem'in midesini bulandıran bu görüntülerde kendini para için pazarlayan herkes nasibini alıyor ve kahramanımız bulunduğu yeri terk ediyor. Ardından faşizme geçit yok dövizlerinin olduğu bir mitingin ortasında kaldığını fark ediyor ve sesini yükseltenlerle hak arama yolunda yürüyüşe geçiyor efendim Kemal Sunal bu filminde. Kırık Plak devam ediyor.

plakta Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsediyorduk bugün sizlere. 100 numaralı adamla devam edelim. 1978 yapımı film efendim. Ekonomik çıkarlar uğruna halkın kapitalizme yem olarak sunulmasını irdeleyen yapıt, talebin toplumsal sağlığı bozacak arzla karşılanmasının yanlışlığını vurgu yapıyor. Süleyman Turan'ın sunucu pozisyonundayken filmin kahramanı Şaban'dan dinlediği "Yok abiler yok, hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim. Kasap Hayri var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalaverayı bırakır dedik. Oh şimdi her şey de bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Diyeceğim o ki, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canın şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki, karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Tiradı bugün söylense yine cuk diye oturacak cinsten. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Osman Seden de senaryonun sahibi.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Kemal Sunal filmleri ve sosyal mesajlarından bahsettik ama saatlerimize bakıyoruz, zamanımız yetmedi, burada bir virgül koyacağız. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Instagram adresimizi hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım, sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla
1: olsun. Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisso.com.rodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mı bu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün Efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona er.
1: Radyo City sunar. Saat 22.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket ediniz.
3: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
5: Perosum bilirsin.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
3: Liv Dental, gülmek güzeldir.
4: Kalitenin ve güvenin adresi Liv Dental, daha sağlıklı dişler, mutlu gülüşler için yanınızda.
3: Diş probleminiz mi var veya dişleriniz mi eksik? Her türlü diş probleminiz için tecrübeli ve başarılı diş hekimi Ali Dursun Ali yanınızda.
4: Online fotoğrafla ücretsiz tedavi planlaması ve en uygun fiyatlarla hizmetinizde.
3: Sağlıklı ağız ve güzel gülüşler için kalitenin adresi Liv Dental, Bulgaristan Kırcaali Pazar yerinde.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numarası 0-359-89-777-69-86.
3: WhatsApp, Facebook'tan Liv Dental ve Instagram Liv Dental Doktor Ali adreslerinden ulaşabilirsiniz.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Ну, это не так.